Hürmetlik radio oglugçylar, yarqın ism sayfamızda 17 ýylny bir gündäk ötkizip, mikromuhabbet arkaly milletle ittifaqlyk güllerini soqaragan çay huýruny bilen tanışymyz. Ellik 6 ýaşlyk çay huýruny ättigendila Dörbiljin nahiýesiniň Balangza polo xanasynda aldyraş bolup getdi. Polo'nun mesereketi etraf kıtar aldı. Ahat Rozi kazandaki koyu kişini ıstılık bilen ağırlaştırıp itip, çay kuyruğunu körüp, külüp durup, birden aram eli bilen, ben kılay, dedi. Bu işkeylenin 17 yıldın bu yankı, onu balılıktın mı üstün münasiyetinin adetki bir körünüşü. 2009 yılı 22 yaşlık Ahat, Bay nahiyesinin Dörbiljin nahiyesine gelip yalgız işildi. Aynı çağda bu aşkan emdili aşkan Cey Huyrun teşebbüskarlık bilen onu izdep, dokunumga gelip işlen, birlikte tırşaylı dedi. Şunun dinkin, işgeylen dostluk ornetti. O çağda onun turduğun yerimi yok idi. Men bu balığımı asan emez dep oyladım. Cey Huyrun ahetki öy icarı ilip berip, yemek işmek, turar cay bilen teminlep, Onunqa dukan etişini kol-mukol ügetdi. Ahatnın aksi qatna şadisisigi uçurganda, o dərhal onunqa 4000 yuan bədi. Ahat toy qılganda pulu kamlıqaşqa, o özü turvatqan bina üyini muapıq bahada onunqa setip bədi. Yana 5000 yuan çıqırıp, toyini ötküzüp bədi. Ahatnın oğlu toğılganda, o top doğru bir ay alıdın xəbər aldı. Cayihdem minin anamı oxşaydı. Ahat bu gəplərini qılğanda gözləri qızırıp getdi. Cay Huyrun Ahatki yardım verişdən sırt, yana onun aksi, acisi, inisi, sınlısı, sınlısının yoldışı qatarlıq 11 uruq tıqqan dost buradarlarını arqa-arqıdan aşxanıqı ornaşdırdı. Hazır, dokandaki 10 netçi hizmetçinin içinde Kazak milleti mi, Uyghur milleti mi var? Köpçilik hüddi bir aylı kişilerde belli tamak yap, belli işleydi. Belli bolsaq bir aylı kişileri bulamız. Cey Huyrun daim bu gepni iğizidin çürmeydi. Bu milletle itibaklıdaki çonkur muhabbet. Anısı Suşin'nin terbiyelişirin kelgen. 40 netçi yıl ilgiri, Cey Huyrun'un anısı Emil Çarvıçılık Meydanı başlangıç mektibine okutukçılık kılvatkanda Huizu Dehkan Wang Shouying'un ailesi de balılarının köplüki, turmuşunun cabalık hikayelikini görüp daim onun yerden kılgan. 1982 yılı anısı Nahiye Basırı'a kayıtıp gelgende Meniş aldıda üydeki işki sağlıkını Wang Shouying'a kaldırıp koygan. Dəl muşu işki koy Wang Shouying bir aile kişilerinin en cabalık günlerini ötküzüşüge əsqatqan. Ayrılgan denkin işki ailenin vaxtınca alaqısı üzülgen bolsa mı, lekin bu yaxşılıq ne Wang Shouying unutup kalmağan. 2018 yılı kent duruşluq hizmet ətirtinin yardımı da Wang Shouying'nin oğlu Chen Dongjing Cey Huyrun'u izdep geldi. İşki aile qaytadan cem boldi. Cey Huyrun Huizu ana Wang Shouying'ni tunup aldı. Her qitimliq bayram dämiliş günlerde çoğum sovgat elip berip yoklaydı. Hazır Wang Shouying vapat bolgan bolsa mı, iki aile kişilerinin dostluğu yanıla davamlaşmaqta. 2023 yılı Cey Huyrun Dörbiljin nahiyesinin Maralso bazarıdaki Surun Shuixie türünü kolga aldı. Bu yesi kent sayahiddi. İstirahat, yemek işmek bir gevde kılınğan özgeçi kəsip türeydi. O məbləq silip, şu cayrıki hər millet ayaldın şiğirmini işgı oranlaştırıp, olağa yemek işmek mülazmet mahardını kol mu kol ügetdi. Cey Huyrun ındaq dedi. Olağının kırmı, turmuşunun yaxşılanğanlıqını görüp, naidde xuşal boldu. Cey Huyrun'un ailesi anca bayaş etməmiz. Yol dışı 2016 yılı Menga qan tomuru tosılış kesirge kiriptar bulup, palış bulup yetip kalgan. İlgir kiyim bulup, 1 milyon yuandın artıq pul xashligan. Muşunda aqvaldımı, o başqalarga yardan beriş qadimini toxtatıp qoymadı. 20 netçe yıldın buyan,
O, hər millət ommısıqa cəmi 400 min yuandan artıq pul və maddi buyum iyanı qıldı. Bayramlarda, o yenə şu cəyriki qarşı vırğandın mudabiyyəniş, xətərdən qıtqızış bağısıqı verib, birinci səbdiki xizmətçilərdən hal sorab, ısıq polu və illik xiyyət güzdi. Cəy qoyrun, minin qılğanlarımın həmisi kiçik işlə, likin ulanın külgününü görüb, qılğanlarımın ərzidiganlıqını his qıldım, dedi. 2025-yili u Tarbag'atay viloyati bo'yicha Millatlar ittifoqligi taraqqiyotidagi namunlik shaxs degan nomga erishdi. Bundan ilgari yana Dorbiljin nohiyasining 5-chi navbatlik axloq namunisi Dorbiljin nohiyasining 8 mart qizil bayroqdori bo'lib baholandi. Jay quyrung doim. Men hech nimani ko'zlamayman. Boshqalarning qiyinchiligini ko'rsam-la ko'nglim unumaydi. Yardam qila olsamla yardam qilaman. Ko'pchilikning turmushi yaxshilansa, men xushal bo'laman, deydi. 17 yildan buyon u issiq polo bilan sonsizligan kishilarning qo'rsqini to'ydirdi. Har qitim haq talab qilmay badal to'lash orqali har millat ommining qalbini yiqinlashtirdi.

Hürmetli radio dinleyiciler, şunun bilen Vatan Minin Ailem programımız ahırlaştı. Yaxşı keyfiyat köterin ruh bilen bugünkü işlerinizle atlanğaysınızlar. Sabrınızla köngüllük bir xatır bolsun, günlerinizle ehmiyetlik ve mənlik ötsün. Tehmi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigenlik haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, etigenlik haberler programımızda anlaşımlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 8. günü, Şembe, Dehkallar kalendarı boyunca 6. ayının 26. günü.
2: Aval bu kıtımkı programımızdan asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Abdınım Raylık 10. növetlik partiye komitetinin 16. omumi yığını geçildi. Abdınım Raylık partiye komiteti, daimi komiteti yığınkı riyasetçilik kıldı. Çayın Şavcan söz kıldı. Umumi yığında Abdınım Raylık 11. kıtımlık partiye kurultuyunu bu yıl 10. ayda eç karar kılındı.
2: 2026 yıllık milletler rayonudaki ailelerde devlet ortak tıl yazıqını öğreniş, kullanışını namayan kılış faaliyeti Aksu şehrinde ötküzüldü.
1: Kumul şehri yeni materyal kəsbi strategiyelik pürüstünü çın tutup, bütün küçü bilen ğarbi kısımdaki almaz kəsbi yeni egizlikini bərpa kıldı.
2: Qulja xalqara aeroporti arqılıq çegiradın kirgen çıqqan yolucu 30 000 adam qetimliq çoğun ötkeldin bösüp ötüp, Şimali Şinjani ğaribki ecivetişinin hayatı küçü umum yüzlik qozgatıldı.
1: Yünlən Turmuş Sarıyı Ürümce Çegira rayon mehmanxanası da yopuq eçip ticaret başlap, Otur Asiya hem Rusiyani Yünlən gülleri bilen bivastı təmilləş gözünik qurdi.
2: Şinjan derecesinin taşkırı futbol birleşme musabıqsi, memleketlik sımlıq televiziya supsığı çıkırılıp, memleket boyunca 100 milyon sımlıq televiziya hem 45 milyon Jongo radyo televiziya abonecisi terminalini kapladı. Emdi haberler anlanla.
1: Stansımız haberi. Jongo Komünistik Partiyası Şinjan Uyğur Abdınım Rayılıq 10. növetli komitetinin 16. omumi yığını tünögün Ürümçide içildi. Umumi yığınğa Abdınım Raylık Partiye Komiteti Daimi Komiteti riyasetçilik kıldı. Abdınım Raylık Partiye Komitetinin şujisi Çin Şaucan söz kıldı. Umumi yığında Jongo Komünistik Partiyası Şinjan Uyğur Abdınım Raylık 10. növetlik komiteti 16. umumi yığınının Jongo Komünistik Partiyası Şinjan Uyğur Abdınım Raylık 11. kıtımlık partiye kurulduğunu etiş doğrısıdaki kararı karap çıkılıp makullanıp, Jongo Komünistik Partiyası Şinjan Uyğur Abdınım Raylık 11. kıtımlık partiye kurulduğunu bu yıl 10. ayda etiş karar kılındı. Çin Şaucan, Abdınım Raylık 11. kıtımlık partiye kurulduğunu etişki münasvetlik işlerine izahat verdi. Yığında bunlar körüstüldü. Abdınım Raylık 11. kıtımlık partiye kurulduğunu etiş, Abdınım Rayonun siyasi turmuşudaki çoğun iş. O, Abdınım Rayon

0: Şenjan Uyghur Avtonom rayonunun başkuruş dairesine kirip gizilmegen xumar kılıdığan maddalarını vakitlik başkuruş çağrısı muhakeme kılınıp bakullandı. Avtonom rayonunun başkuruş dairesine kirip gizilmegen xumar kılıdığan maddalarının aldını iliş ve onu tezgirleş sistemisini yanımı takamullaştırıp, sırttın kirişinin aldını ilişki ahmiyet verip, bütün ceryallık nazaret kiliş, başkuruş, tüzeş hizmetini kıyılıplaştırıp, memuri kanun icra kiliş bilen cinay işler boyunca kanun yürgüzüşünü cipslaştırışını küçeytip, zehir çekleş bikaterlik töven çekini kat'i çin saklap, cemiyet amallıkının sıcıl mukumlıkını koğdaş. Çağrını yakşı ızcıllaştırış, yolu koyuşunu, zehirlik buyumlarını başkuruş, iktidarını aşırışının muhim tutkısı kılıp, hizmet mekanizmini yanımı takamıllaştırıp, emkarlaşıp tən hareketleşini yanımı küçeytip, nazaret kılış, başkuruş iktidarını aşırıp, teşvik terbiyeni küçeytip, zehirlik buyumlarını başkuruş ünümünü aşırış tekilendi. Yığında Şinjan Uyghur Avtonom rayonunun en tüven işaqı ölçümünü tanışış layihası muhakeme kılınıp makullandı. İşaqı kirimi taksimatının pütkül kirim taksimatıdaki ulluk ve başlamçılık rolünü çoğunkır tonup, işaqı kirimi taksimat tözümü ıslahatını üzliksiz çoğunkırlaştırıp, işaqını muvapıq östürüş mekanizmini takamullaştırıp, emgikiki karab taksim kılışını asasi gavdı kılış. Köp xil taksimat usulü tan mevcut buluştu çıngtırıp, amma en köngül bölüdüğen, en bivaste, en real menfaat meselesini hakiki hal kılıp, ahalı kiriminin iqtisadi taraqqiyat bilen mas eşişini ilgiri sürüş tekilendi. Yığında başqa işlarımı muhakeme kılındı.
1: Stansımız xəbri. Memleketlik Oyallar Birleşmesi Muarif Ministerliği Devlet Til Yazı Hizmeti Komiteti Devlet Milletler İşleri Komiteti birleşip uyuşturgan 2026 yıllık Yaxşı Aile İstilğa Varislik qilib Devlet Arzusini birlikte emelge aşırış temizliki Milletler rayonidiki ailelerde Devlet Ortak Til Yazıqını öginiş, kullanışını namayan qilish faaliyeti 8. ayının 5. günü keşte Aqsu şehride ötküzildi. Memleketlik Ayollar Birleşmesi Partiya Grupsının şujesi Muavin Reis Huang Xiaowei, Maarif Ministerliğinin Muavin Ministri Ren Youchun, Avtonom Rayonluq Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzası Qaysar Abdikerim faaliyetke qatnaşdı, həm də təbrik sözü qıldı. Devlet Milletler İşleri Komitetinin Muavin Müdiri Shen Yang, Memleketlik Ayollar Birleşmesinin Muavin Reisi Shuji Chusunun şujesi Mal Ye Jian faaliyetke qatnaşdı. Huang Xiaowei munularını bildirdi. Faaliyetinin önümünü sicil zoraytıp, devlet ortak til yazıqını kengaytış, umumlaştırışını, əxlaq arqılıq adam tərbiyeliş bilen zic birleştirip, yaxşı aile stilğa varislik kiliş bilen çoğunqır yoğurup, arılışış, almaştırış, yoğuruluş bilen oxşaş yönelişte küçəşke türtkü bolup, milletlerinin kalbini teyxmü yeqinlaştırış, riştini teyxmü küçəyçini ilgara sürüp, congucha zaman evlaştırış yeğen səpirədə, congua milletin ortak gavdisi qurul işinin yeğen sahibisini birlikte pütüp çıkış gerek. Qaysar Abdikerim munularını bildirdi. Şinjan, devlet ortak til yazıqını kengaytış, umumlaştırış neticesini sicil müstehkemləb ve kengaytıp, her millet ammasını, uluq vətənini, Zhonghua milletini, Zhonghua mədəniyetini, Zhonghu Komünistik Partiyasını, Zhonghuca sosializmini qalibdin etirap qilishini özüksiz küçeytişke yetekləb, Zhonghua milletin ortak mənvi makanının ulini özüksiz çıngıdudu. Faaliyetinin baş temisi roşen bulup, aile istilğa varislik kiliş, til arqılıq kuvvet koşuş, milletler ittifaklıqı qatarlıq rəndar numurlar arqılıq, çegra rayondaki ailelerinin qiyabdi namayan kılınıp, aile istilinin küçü ve tilinin güzelliki əks ettirildi. Faaliyet ahırada bütün meydandakiler Zhonghuani söymen degen naqşını birlikte etdi. Merkezning munosabatlik o'rinlari va tarmoqlarining munosabatlik mas'ullari har qaysi o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashliq shahar va Beng Tuan ayollar birlashmasining munosabatlik mas'ullari, avtonom rayondagi munosabatlik o'rinlar va tarmoqlarining munosabatlik mas'ullari qatorliklar faoliyatga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Qumul shahri yangi material kasbi strategiyalik fursatini chang tutib, butun kuchi bilan g'arbiy qismdagi Almaz kəsbi yeni egizlikini bərpa qıldı. Qumul yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayonining janubidagi aylanma iqtisod kasblar bog'chasida Jongo mashinasozlik sanoati guruhi cheklik shirkati Almas Jingyuan Chuangke Xinjiang cheklik shirkatining ishlab chiqarish sexi yuqori unumda aylanayotdi. Qumuldagi darajadan tashqari qattiq material kasbidagi boshlamchi tayanch korxona bo'lish sifati bilan bu korxona bu yil 5-chi oyda sinoq tariqasida ishlab chiqarishga kirishtirgandan buyon ishlab chiqarish iqtidori muqim qo'zg'atildi. Navbatda eyiga 100 ming karat turlik olmos ishlab chiqarish iqtidorini hozirlab, oylik sotish kirimini taxminan 10 million yuanga yetkazdi. Shirkatning mudiri bosh direktori Wu Xiaolei muxbirga mundaq dedi. Har yili 1 million 200 ming karat turlik olmos ishlab chiqarish iqtidorini hozirlab, mahsulot qimmatimizni 120 million yuanga yetkazdik. Bu yılning keyingi yarmida yana 305 urush uskuni ko'paytimiz. Xinjiang Runjing Pan Texnika cheklik shirkati sanoat darajalik zinnat buyumlari darajalik olmasdan iborat qo'sh liniyada tang yurish-turishdek ishlab chiqarish andisini yo'lga qo'ydi. Sanoat darajalik mahsulotlari Xi'an, Suzhou qatorliq joylarga setilib, zinnat buyumlari darajalik mahsulotlari Hindiston qatorliq mamlakat sirti bozoriga eksport qilindi. Şirket mesuli Wang Fengli, karxananın işləb çıxırı sistemisini səcil mükəmməlləşdirib, yıllıq məhsulat qımmetini 150 milyon yuandan aşırışını qolğı kəltürdüğallıqını tonuşdurub mındaq dedi. Asaslıqı işləb çıxırı süpidigə yaxşı kapalatlı qılıb, işləb çıxırı iqtidarımızını muvabıq östürmiz. Ərxil ölçəmdiki almas məhsulatları, inçki material, yirik materiallarda yaxşı işləb çıxırı şaltımızını saxlayımız. Növətdə, Jongo Maşinsazlıq Sanatı Guruhi Çəklik Şirkti, Xinjiang Runjing Pan Texnik Çəklik Şirkti, Shenzhen Yow Pulay Plazmi Texnikisi Çəklik Şirkti, Beijing Qingtan Pan Texniki Çəklik Şirkti, Yuzi Jingrui Yeni Material Xinjiang Çəklik Şirkti qatarlıq karxanalar qumulğı toplanıp, Xinjiangda yuqarı dərcilik, adətdən taşqırı qatıq material cəhətdə sırtqı tayini viliş əndiyisini Özel kesil bozup taşlaş işqa şurulup, Şinjan'ın yeni material kəsbidiki açqışlıq kəmtiklikler toluqlandı. Qumul şəhri kəlgüsü 3 yılda yıllık almas işləb çıxırış ixtidarını 300 milyon karat qiyyət güzüb, məhsulat qimmetini 1 milyard 500 milyon yuandına aşırış, həm də kəsb zəncirini tədirci halda almas pişiqlaş, yerim ötküzgüş material qatarlıq yuqır dərcilik sahələrgi uzarıçını bilalıdı.
1: Stansımız xəvri. Yaqında Gulja xalqaro aeroporti orqaliq chegaradan kirgan chiqqan yo'lovchi 30 ming odam qitimliq cho'ng o'tkaldan bo'sib o'tdi. Aeroplanda yo'lovchilarning o'tirish va o'ltirish nisbati 88% ga yetib, Shimoliy Xinjiangni g'arbga etib yetishning hayotiy kuchi umum yuzlik qo'zg'atildi. Gulja xalqaro aeroportidan Olmutaga bevosita uchadigan aviatsiya liniyasida ilgari har haftada 2 navbatchi aeroplan qatnaydi. Hazır, hər həftədə 4 növbətçi ayırplanğa köpəydəli. Bu, 1 saatlik hava koridori, Jongo, Qazaqistan, işki dövlət ara soğuda alaqısı qiliş, tuqqan yoxlaş, sayahat qilişdiki muhim yolğa aylandı. Qulcılıq yolu ki, Talgar, Tolqın, Muxbırğa mındaqdırı. İlgiri porttan mağattıq, hazır vaqt yetərlik bolsa, ayırplan beltini aldın seti alalayımız, bu mu kolaylıq boldı. Qazaqstanlıq yolucu Xurman Qali mındaqdırı. Biz bivasta ayırplanğı ulturup, Qulcı şəhri gəkəldik. Naidi kulaylıq boldi. Qulcıqı gəlgəndən
0: etküzülüdüğən parç setiş yollarını açdı. Yənci nahiyasının elektronluq soğudu supsada bivasta körüstüşki məsul xadimi Feng Xin mındaqdırı. Ambardın malını avtomobil arqılıq salsaq, 3 gün işçidə məmlikətnin ərqayış çaylarıqı yetip bardı. Bevast körüstüşte bir günde ekim miktarı yaxşı bolğanda 5-6 min zakaz bir tərəf qılımız. İgilinişçe Yanji'de sanayet şoklısı yığış hizmeti 9-inç ayının otırıqıcı davamlışı diken. Şu caydikler yezigilik maşınlarını oralaştırış, ham eşya transporti, işləb çıxırış, pişiklaştaki türlü kapalat hizmetini bir tutaş pilallab, şokıldan mol osul eliş üçün yığılışkı tegişliklerini toluq yığılışka hakiki kapalat kılı diken.
1: Stansımız xəvri. Növətdə Qutubi nahiyəsində 2000 modun artıq İgiz Zəmburuq oti tunca qitim oruş məzgiliga kirdi. 3 yil yetiştirilgəndən keyin şu cəyidki dehqan çarvicilərinin kirimini aşırıdığan çarvicilikdən tipini özgərtib, dərəcəsini

Радио алдыдеке кадерлик достор, сахардан башталган баарлык иштерге оңуштук болсун. Чын калбимиздин чыккан самими саламдарыбызды силерге жолдош менен программабызды баштайбыз. Иштериңизге утуктук, натыйжалык болсун. Программабызга кызыгылык менен катнашкачылар, мен риясатчы Ошоржан Кызыр. Кадерлик радио алдыдыктар, кен азырдан баштап программабызга айт кызыгылык менен катнашсаңар болду. Биздин вебсайт салонубуз XG1074FM. Qashqar yo'li qo'sh yo'lnishdi yo'llar avon degan uchurni to'rt taksi ro'z janavartibdi. Chobil, chobil deb ism qo'yganmiz. Yo'llar avon deb yo'llabsiz. Bulbul buya xonim, Qaysar ayol, sizlarni uchurondan topshirib oldik, rahmat. Urumchini uch kunlik havoraya ahvoli bir qarab qo'yaylar. Urumchi bugun kunduzdan kechagacha bog'liqda havo bulutli bo'ldi. Temperatura 20 dan 28 selsiya gradusgacha. Ata havo ochiq, temperatura 19 dan 30 selsiya gradusgacha. Mushani 10-chi kuni kunduzdan kechagacha havo ochiq bo'ldi. Temperatura 20 dan 33 selsiya gradusgacha bo'ladi. Qashqa yo'li qo'shilishdi yo'llar avon ekan. Ana ittifoq yo'li qo'shilishdi yo'llar avon. İkinci aylanma yolları koş yolun işte yollar avan diye avçurlarını tapşır olduk. Rahmet. Yerkenin asaslık müşü merkezlik yolları şunda ravan kemine havara şunda obdan bilen bu atı da adep badam taksi fıçır yollap ses sizi gibi rahmet. Ahmer vayet meslatların tordun seti vakalı bulam da bir deppegen bosanla bop diken öyge tordun seti vakalı bulut diye bir kança bir Müşo shipping hall deymiz, andıma doyin deymiz, Yusuf'lan. Beycancı deyip bizden ha, çıkıdı. Buldu, ulanmalar bak, aşağıdın situasyonuz buldu. Beycancı meyemfin deyip bizden pek hakkı ne? Müşo bir numar var diye, numar ne? Tapamaya kaldık diye mi ne?

0: Asiya uçurunuz.
1: Sizin burada yaxşı yaxşıdınız, bana da yer.
0: Yaxşı.
1: Sizin ağzınızda oturup, mən sizi yaxşıdınız mı? Ben hiç yaşam, sizden başın 600 yıllar var ikiyen. Ben de sizin telefon yok. Sizinle köşemedeyim. Anam kaçlar çıkışken, sana abamdan telefon yapılatına rahmet.
0: He, makul. Sayıl işkili yolun işte yollar avan kediye uçurunu takdir evet. Oldu makul. Yine en yeni yol uçuruyor bak. Halık görgü 5. başlamıştın ki aldı kızıl. Yine Hunçilu ha yolla koç yolun işte yolla ravan kedi yapıcırını seher bulbul evet to. Seher bulbul. Bugün çok sizi gidip koyay. Dep. Obdürüş tepeden onu çok tuğlan günü. Nakşıdın birini etip yersiz dep. O yüzünüzü etpemem siz yüzünüzden yeri bakan dikin ol. Mağın nakşı etpedi dep duramayı ben. Bir ekşine tuğlan. Obdürüş tepen diye deyip durup bir şey nakşe etmem de. Etmeye herkes etmeyeyim hocam abi. Yüzünüzü etip yiyorum o yüzünüzden iyi bakan diye. Hoten'de yol haberi ama Hoten'den gomuk manga yolun işte yollar avan ki. Halbuki hava şunda yakşamaz koş kılıp hava rayık bir kara pekken Hoten'den havası. Hoten'den havası kıran bugün hava tutuk. Temperatura 24'ten 32 Celsius'a grazıkça. Müştak oldu ki buna. 24'ten 32 geçken he. Andın şimali aylanma koş yolun işte hazırça ravanken diye uçurlar işte evet to may bas özgürlük bulamdı kaçan may uçtu bu ne vakti ki özgürlük kançılık bularken tekrar eni uçurken mi de her yerlerde her caylarda turup sipket gelle pişip kağalla muşiye kesenle mana bir demdalı soğup işkılıp hıl rağır usulup kasla hazır ben turbatka yenin ki temperatür sen mana 8 Celsius'a gradus dedi soğuk ki 8 Celsius'a gradus iken. He, soğuk ki, soğuk ki. Bahadır.
1: Ben Bahadır. Biraz dokuz olurduk. Muvattımız.
0: He.
1: Akşam bayım buna kunduk.
0: Kanda?
1: Azı kaşkaya zamanduk.
0: Kaşkaya zamanduk mu maşına kılık? Bahadır. He, bop bop da. Sayı atın yakışık kılınla. Sayı aytanla könüllük bolsun. Cuma.
2: Tianshan rayonu Çoğ Bazar atrafıga jaylaşqan Dowmandiki yeni uyla setilishqa başladı. 88 kvadrat metrdan 126 kvadrat metrgacha uyla bar. Yıllık sovgat qilinadi. Sovgat qilinadigan ko'lami ko'p bo'lganda 40 kvadrat metr keladi. Yo'ldan o'tsangizda boshlang'ich to'liqsiz o'tir maktabga. Çoğ Bazar ichki doktorxona bilan bo'lgan aralig'i 10 minut. Qiziq liniya telefoni 0991 613 99 99. Yeni uyni oldin setish ijozat nomeri 202 66 50 10 20 02 87.
0: Onlavatkınınla 174 Katnas Sanat Radyosu'nun etti geldik yollarınızdı biz hemra programımız ya. Hem Turuncan uçurun anlaylı.
3: Turuncan. Turuncan kamer yaşına.
0: Yaşı.
3: Aklı bayılıyorsun. Bak yolları koşmuş ravancıma. Hava dünya dışında yaşlı.
0: Buldum akıl. Dikkat kıpaydağımsın başında ya.

Ben bir anlaşımız bugün ete muş Ürümçi etrafında dalıdı konup gelgidek bir sayat orulur var mı o da sorapsız bu ava bulut kol dike hem de Ürümçi

3 günlük hava. Evet o geçildik gene hava ha. Evet hava uçuk oldu ki bugün bulutluk oldu ki bugün evet 2 gün bir dalı konup kemekçim ha. Yüzünüzden alık çidirlerini mi da ne kıpma? Onda yani onda konmuşsunuz olan mı ki onda sırtla da.

0: Nisar Mehmetiye uçur yollapsız. Bop da yakşı ögünüp bunda olsa. İkinci türlerden, üçüncü türlerden mu? İşte gerek ötük yetişinizde ümit kılmayız. Bunda olsa Nisa Gül, Nisa Gül.
1: Uzunğumansın bulduğun, solğumansın bulduğun yerde ballarına da maz. Burgu çırgını şüt koyanla bu uzunğumandığa şeyde genelde gaz. Bir tür koğalmayan karibikense ma burlu sırgını işiltile manda top etmeydi anlamda öyle işiltinin mazim ha tırakla.
0: Buldu. Ondan yeni bir gəbdim şu buruluş doğruluk yakıp kaldınız mı? Köp uçuraydan bu kaldı ya. Ma o. Elə ki bir xətər on tarafı burulsun boluyu verdiğin anlaşılır mıyız bu? Mesela on tarafı burulmak için de bu adam. Bu şöbe için kızı çıraktım şunu da uçuraydım. On tarafı burulup miren tarafı burulmak için. Udul keldi. Ha bu udul mağdığa yolu on tarafı en on tarafı mağdı. Şuan turdu ha kızı çırakta. Ha bu mu şu udul mağdıken de ha bop da bu hem de udul mağsın bolduğun on tarafı kimi burulsun bolduğa yolu oğan diken bop da hem de saklap durayıl de. Saklap durup yeşil çırak yanıgan çağda on tarafı buruldu öyle ki. Külmanlı uğraş. Aş, on tarafı buruldu ava. Hey bayağı ettim biz burulsamam da mı dep gitsiz açtık. Çokum on tarafı burulga baktıdım. Yani bazı bir körset küşüm de. Körset küş, kızıl yeşil sızık ba, çırak ba. Yelekeğe baktı çokum aç çırak karta. Yani yeşil çırak yandıgan çağda on tarafı burulmaz. Lakin bazı böyleklerde o buruluyla versek buluyverdi kan tosa. O kızıl çırak basın mı? On tarafı bir hatlar açı. Udulki vatkan ya ka aldıdan sol tarafı burulu vatkan yaptım. O bunların ki bir hatlar yol yürüyecek. Tesir yetküzmüge ve piyadelerin ki bir hatlar yol yürüyecek. Tesir yetküzmüge ahvalası da. On tarafı buruluyla versek buldu. Lekin yeşil çırağının yenisini saklap durduğun gepken de ayda. Mındak yeni müştak şoparlan bakken. Silahım uçura baktı mı şundakla? Doğumlu kamdı ya komuz udulmağından bu kalıp kiyin tuyuksuz. Ya oğun borulduğun bu kalıp kiyin tuyuksuz udulmağından bu kaldım iki de boyulsanız mı cek uçuraydı bu. Onda emez o. Aşu yeşil çırağ yandıkan çağda on tarafı burulma ya. Dep aşağı saklap durduken. Bayın bulak tarafta konup gelse buludu dalıda dedi. Hem de bu ürümçüde meyip iki küllük lan ki. Bayın bulakı berip konup etti gel la. Bir akşam konup yapıp gelip gelse ülgürdü vakit. Bomuz ülgeme edemez mi? Ben mu hazırmış cangalda yantak. Çanıkaş anlavatime mana. Dep ablacan. Oho. Oy. Ken ketke yantak. Çanım sanılıp tükenmiş yantak ne? Çanım sanılmam da. Yurtunuzga bağmak çiğdok. Korulunun menzirlik oynaydığa yerler bağ mı? Bağ hazır hıl bağ. Keş vaktiler dereye yakısı bağ. Andıma Lopnurlukla kentteki var sile. Andı Bağraş koyalım Bağraş koy. Bağraş koyar hep aç Bağraş koy. Şu etrafta oynayıp kesenla buldu. Bağraş'ın ki şunda yakışı. Verip oynayıp kesenla. Cinsat elli gel digendek çö. Verip oynayıp kemem sile. Anda Nisa Gül, yakşı mı sizler kanda avalanılma yekendi Mehmet Can silerininki 174'ninki anlı uçsi 8. ayının 3. günü 1. turdan ütüp boğan idim. Seybirgı tızıp tızımılıp diken mən. Mən besip ögünüp 2. günü alay dəp koygan. Lekin hazırki Seybir uğrun 2022 yılı hazırgı tərəqi toxtuk maçlarının tərəqi gırçak sizlerce Seybir 2. günü uqup ağa yakşı mı? Ya ki Seybir 2. günü uqup ağa yakşı mı? 3 gündü boldu 2. gün 2. turdan. Dağ kuğul ekir. Ögünen mi dem demek ki ma? O özünüz karan hem de hazır asas sen dedikken aile maşınsıyla meydeyim ha. Öyle ki Sabre Pravlağı tüşüdüğün kolhotluk. Bunda abdumobullarını ya ki olmasa kolhotluk. Bazı bir yük abdumobulları var. Yeşil numur tahtlılık çoğu. Hem şunu bir eğdimeyim ha. Bu oldum ha. Aile maşınsıyla meydeyim abdumatik otlusunuz. Seyişik pravasınız buldu. Şimdi ben mi seyirci kıpıra bakam? Aynı vakitte. Oyla baksam seyirip, kod kısaylıp, koddan çıkırıp, Leon'dun kendi yeni kitle başlayıp, bika, kendi sürlük etmesin de seyirci kıpıra. Benim pıravam seyirci kıpıra. Erkin cevap çorunuz.
2: Yaşlıma, Bridget Üstüvet'te hoşulcan. Yaşlıma.
0: Yaşşı.
2: Ben ucunun anlatına, belirlenmiş. Üstüvet'in Murat Padema, telefonunun anlatıklarınız.
0: On üçüncü sıla. O eğer
2: çıkıdı
0: da ne yoktuken bez o hali cıkışken o o kiyin alaklaşsa kaç on üçüncü sıla çüştüm burundaydı. On üçüncü sıla çüşkücü boğan arlıkta. Muşay'ın on üçüncü günü çüşkücü boğan arlıkta. Olcudik

0: Finalın en yaxşı halette, en süzük halette onun ilişki başlaydı cuma. Ama vaxtlı üskünlerini almıştırış sebebinden müştahap kaldı Erkin Kaya. Ustamla kanda avalınla yaxşı mı? Suçluk, suçluk mahallesine kaysanla yakın. Maşinamdaki toki yok. Ot aldıramayı durup kaldım. Bir yardım koygan bolsanlar bolat dedi. Tup turun ama bir anlaşımız men yardım kılayıl dep kalsa numarınızdan bir evet üteydi. Tibbi daşı karmakadaki 7. doktor hanınki oldu. Koşleniye yollar avanken. Sizin bu çırağı dikine ha açtak şopurla ha. Men beke ayran kalım ha dedi İbrahim Can dedi. Uç kuzuzluk geneyim ula. Men yen başında bez dep gittim. Oy mak komşam bayattım bizim mansonmam da dep. Başta öyle kaldı ki adam.
1: Yürüyüz, yetti de dört kaç kadın yolu sürü. Doğuşun kayın aldık ki Allah'a koşuyorum işte Ravan.
0: Makul buldu, rahmet. Et diken de onu oladın kopma, radyon diken kız deyip sile. Uykun ulan mükemmeydi ki. Uhlu sana oldu, de Abdullah Kota ne buldunuz siz bu? Uhlu atamsız mı? Yolu uçuyormuş o. Cudin Pifa, Şisen Kötürmü, Körük tarafla yollara var. De uçur yollap ses he. Ma bugün nimandak yüzüne yüz yalgız yapalım. Bugün şembe doğru ha. Bugün şembe. Künün neymiş geldiğini bilmeye yürüp gitip doğ. Bugün şembe bu kaptı. Tek neymiş ki yalgız işledikin de böyle kaptı mı edip size. Ayşem Gülüm Hanım'la uçuru karsak tecrübe oturu mektepten ki aldık yollar ravanken. Bugün havan bek yakışken iş kılıp. Şembe vazak teklif kımıdınız Ayşem Gülüm Hanım. Şembe vazak çıkmam siz bugün. Andı yine. Yaşımızlar ya seçiler. Minin ki bu bir sorgan sualken bu uçurumuzdan aldı mı içki bet bakken çaltırıp bir birazcık bir vakit çıkarıp okusak oldu ki acıma. Ben 5 yılın ki aldı da bir mektep pul tölgente. Ben birinci turnumu imtihan beğenmedim. İşkandak imtihan beğenmedim. Navada pulumu kaytırıp yerin ola desem kaytırıp yerem diye mi? Bir de ben bir kettim bağa vaktimde pulumla kaytırıp yerine alacaksam 500 koy tutuvalimiz deydi şu doğru mu doğru. Ben bir mu imtihan beğenmeyken tutsam liken de. O liken sizinki arka turguzda kıran. O siz uyuyak bağımıgan bilen sizinki uçurlarınızın kimliğinizin köpeklikten uçurları dikendeki uçurlarının hepsini beğenseniz. Şununla mahsus bir hadim hem de bunda salamet tek şürtüş. Onundaki arka dolduruş. Arka vonuzun turguzuş işleri buldu dana bir de. Motorlu katnaş vasıtalarını başka bir oranına verip. Aşınınca aşı mal bağı tarmaklarının mı bekit beğen pul sonbası var. Mesela mançilik iş kıgan boz mançilik pulunu tutup kası buldu o deydi kanço. Aşı 500 koydum 1200 koyu uçuk o deyme. Aşı da pul tutup kaldı kayak balı var. Ey hayırlı hoş bey yüzünüzden asıran. De, oltun sizde mi aman bolsun. Tuğlan günü onunla yakış etkisi onunla. Aerodrom dün Gavut Yezengi geldim yolla acayip ravan ki diye avuçlarını Emet Can evet tuttu. Hazır Özgət ben sizsem Özgət birem de ödep. Özgət bir de seçkige. Özgət verseniz buluyordu. Aç mekteptikiler giden Özgət verseniz Özgət bir de. Divan pifadan çıkıp muşu Yöcinge körükke geçe bu yolla koşuyorsun işte şunda ravanken Guanghu körünün ki töpüsü de pesence atış görüyor lapsız rahmet. Yaksımsızlar yasaçlar bana tonur sattığa yen depegen bosanla. Bizden küçük oylumuz vardı. Muşu dadamın ki tonur ilip bek muşu samsa tonur kavap neslen bek kıpakız keketti. Bugün öttüge ordumdumdun turguzup mini. Aşın tep ekpe bugün öyde tonur kavap kıldık emmiz samsı yakıldık emmiz aytak tonur bak hemen tordun ködüm aşın tep eke edep mini uğattı ben ne verip nereden ekilişim kualindi ba deyya tonurla çö kualin verip siz aşı kuan kualindi mu ba aşağılıkta sayılı boyla aç kualin kırışıya kızdan en ahırka kette vazak kırdan iş az kaka yerde on kotırıp da tömür çustamda bu aşağıda bağım ki ya ki olmasa iş terapide ki tömür dükkalı da bağım ki yiyen kualin varam diye hani anlaşılabilir depesine kichik tipdiki

0: Өйді шылтыдыған тұндырланы көні қуалың қуасы яқшы мұ, яки ең қуалың қуасы яқшы мұ. Халық yollar қошылын үшті, yollar аван кәе, инчуан yollar мұ қошылын үшті, yollar аван кәе деген ұшырны рәжіште әвәтіп тұ. Мәмәт Әлиев ұшыр yollап тазыр, тұндыр сетіп алған достым әз, көні қуалыңның кі 8-ci, 9-ci, 10-ci ішкіре тұндыр сатыдыған әр қыл, әр қыл тұндырла ба, ашай беріп әкәсіңіз болды деп. Қамдаштыр ала әсләм мұ, әмді оны әкеліп тұндырны. Дүкен ұл...
1: Beijing Canal bir yolu. Bunun kadar çok kodide yolu kayar ya. Beijing Canal bir yolu. Bunun kadar kısa bir yolu kızdın. Sendong yolu kadar, Sendong yolu. Beijing yolu kızdın, Fuzio yolu kadar. Kendin yolu kadar.
0: Boldu, makul, rahmet. Aç konu kualın dedi, değil mi? Konu kualın da ba mikro donurla dedi. Konu kualının ki 8-ci işki tarafta ba donur da işte muşur yollaptı. Aç konu kualın kalsın zoldu ki.
2: Yaxşı mı Riyaz etkile?
0: Yaxşı.
2: Enge tonu aşı bizden de var bizden de tümükçülü bir cek. Ay yaxşı da çöğe koyu başlarda.
0: Ekrem.
3: Aşı
0: bir beş vakit.
3: Ana var ana yaxşı mı bir cek tüzdür. Bu tonu ama bu nükçenlik ki. Nükçen aile lüksür saymanları satılırken. Pazarın
0: üstü bir bağcımı.
3: Herkes
0: bir
3: gün. Bir kez daha. Aşk bir kol. Aşk bir kol. Aşk bir kol. Aşk bir kol. Aşk bir
0: Makul makul. Buldu makul. Rahmet. Meneh telefon numarı da. Telefon numarından tatip. Ekipte mağamacımız. Oldu. Rahmet. Oğur ne gelip durdu diye aşağıda. Bop demdi. Çoğunlarının ki arzosu ki. Bir samsi yapmış. Donur kovap pekiş. Bugün bir gün yapat adam bopsuz. Hem de kakşımay. Bup durmuş, hoş olduğa şey olsun, köyünü hoş olduğa şey olsun, hoşallık olan ekilip bir koyup yerine onun otun, otun kümeyi nereden taparsınız hem de onu tapsanız aşağıda samsını yıkıp tutkuzu alamam da yıkıp he olsun bir kebap kılsın yakacağım kebap bup demdi Kayba Bostani Seber pravoga tizimilte birinci turdan ötüp, ikinci turdan bir qetim ötenmey, seçki pravoga özgertsek, oldudaki netice yoxup ketem o. Yoxup ketmeydi, birinci turdan ötken, ötken peti buldu. Kendin seçki özgertmezsiniz, bol ilverdi.
2: Esli, ma tonu aldıran dostumuz yıkarak oğan bolsa tekrar pezvatın ağam bolsa tekrar pezvatın ki ma şoton olmuyorne seyirlak maşinayı besip tolajını satırken top torun tavuz ilinla digendek tolajını satırken top bütün pezvatın tonu olmuyorne küçükün alımcısı küçük çoğun alımcısı çoğun pek yakşı şoton olmuyor varken top
0: Babam da bir şey, halinden ekit olsun.

İş kılıp atonlarını absız kıran aşağıda yağaç ustamlar bağıp kalan bozdu de aslı. Bize açıp neçi bağlam utun ekegen bozunuz yaşı oldu. Bombası el sel turup tonların ekip oğan dekken aşağıda. Yine utun eken misiniz bombaydı. Kümeyde kılaylısınız herkes unumaydı ola. Aşı utun de. İş kılıp yoldum da aşınım oylap oylağaç kilancı mı bre utun. Utun sattığa yala alıp kıpas utun azra akileydi. Toktuk tunur alsa utun kömür ketmeydi de bu ay unu olmaydı.

0: Hoşnursa onuslar bir havarayı doğruluk bir uçur başını yetkizimiz. 8. ayının 8. günü keçidin 9. günü gündüz geçe Şimali Şincan'ın garbi Tarbağatay vilayetinin canobi Karmay şehri, Şehans şehri, Ürümç şehri, Sanca oblastı, canobi Şincan'ın garbideki tağlıq rayla, Xote vilayetinin canobideki tağlıq rayla, Aksu vilayetinin tağlıq rayları, Bayınqulun oblastının tağlıq rayları, Turpan şehrinin tağlıq rayları, Kumul şehrinin şimalideki tağlıq rayla, Qatarlıq çaylarının kısmı raylarda azraq yamğur, Deniz yüzdün yokuru iğizdikteki tağlıq raylarda kar yağdıken. Yukarıki raylardaki tağlıq rayların kısmen caylarda Otırhal yaki katıq yamğur, Sanca oblastının tağlıq rayları, Kumul şehrinin şimalideki tağlıq rayların kısmen caylarda kar yamğur yağdıken. Altay vilayeti Sanca oblastının şerqi, Aksu vilayeti ve şerqi Şincan'da 5 bal etrafıda garbi şimal şamalı. Şamal Eğizdir'de 9 bal etrafıda boran çıkıdıken. Canobi Şincan oymalığının otura ve şerqide 5 bal etrafıda kıypa şerq şamalı. 8 bal etrafıda ötkinci boran çıkıp kısmen caylarda kısqı vakitlik, çant uzallık ya ki kum borallık avarayı körüldüken. Tiyanşan'ın şimal etiki, Canobi Şincan oymalıkı, şerqi Şincan'ın kısmen raylarda 35 Celsius gradusunu aşıdığan yokur temperaturluk avarayı körüldüken. Canobi Şincan oymalığı Turpan şehri, Kumul şehri Qatarlıq çaylarının kısmen raylarda yokur temperatura 40 Celsius gradusun. Turpan şehri, Kumul şehrinin kısmen caylarda 45 Celsius gradusun aşıdıkken. Şincan'ın başka caylarda hava uçuk, bazı da bulutup bulup şamal küçü ancı zor bombaydıkken. Yaşım sizler, müşü dadamınki yetti mod herilgı yer baydı. Dadamınki herilgı yer Tota'nın otursu da iki taraftaki yer koşunlarımız her vakit kırne otuz aşındak yötkep aşındak oldu dadam meyli deyip yakımaydı deyip Aysacan dadınız bıptı digen boz bıptı la o bir gerişege ya sile bayıp gitmeysile ya o mamde ne bayıp gitmeydi mamde aşındak kakının ki yerin aşta egellep kırıp Ajda qaqqa ziyan salsa, yakomus ajda ishlarni qilsa, uning ziraatlari o'xshab ketishini atayin. Biz u yerda tergan ziraatlardimi yaxshi bir usul deb ketishi va usul olgan taqdirdimi u pullarni na joy-joyga xashlab ketishini atayin da. Garazimsin ammo. Endi dakarak bir narsa deb urush qilinglar desak qaralandi. Ya qo'shnim qo'shnadi, ha? Davomli qashadan bir ishlagach uchrashib qoldigan ish bo'ldi. Ko'ngil og'rig'i bo'lsa, beka. Taz yaxşı olmaydı. Yaxşım sizlər, axşam mən sol tərəfdəki ötəy desəm ücret çıxkən. Şunu olan, qarsam, bir bulkuvay maşınınki yandap olduğu ütü aldım. O maşına kol xot, yəni gelib konraq maşınkən qozğulub boğuca yandıvağandım qaranlı mən. Bir çaraqdan ütüb bulanmay qaldıq. O adam maşından nemi dəb, yandaysa dəb tıllab getdi. Ota aytan maşından çıp tıllap ketti o adamdan qandaq arz qılma. Men nim qıldım deyip aldı bilen yoğan su aldım birini peşanınız gibi bir kuyu etip qaransız qarqay taksi çıkayız. Özünüz qığa işlerinizden hemisin depsiz o. Qarsam sel əbdiğraq əbgaraq maşınke kol xotluq. O xot sep boğucu varlıq şap pıtılı kırıp aldı kırıp alay deyip kırıp apsiyaz. Dediğin gəptan hemisin inik depsiz bana ha. Yani o adamın açı qılışınla maşından çıp ey nimda qılsiyaz. Azırak yakıp koyup da o. Şimdi onu hem de min tılı de karşı tarafından açtık neyim kılmak için bak buldu. İspatınız bozsa şu sakçıgı malum kısınız buldu. Beni bir şey tıllap, setkeple bilen tıllap, akaret ile de sakçıgı malum kısınız buldu. Lekin hem de özünüze kadar azırak oyunu koyun değil mi? Kıkayıştırınız özünüz depsiz gana. Oldu siz aşışından kımmıgan bozsanız şu açta tıllam diye bekadi meka maşından çöp yandı gitip atı kapı tıma bulga. Aşına kımas mı? Hem de kağın özünüz bilin hem de. Gülbahar.
1: Ya benim uçlarımını beğendiniz o. Artık da biraz yetişti sınav atıdı. Sen etkilerin hayırlısı olsun.
0: Bir olsun.
1: Minket buldu. İki radyo var. Siz nasıl siz biraz yetişti sınav atıdı. Tutun nasıl tutun de çıkma atıdı.
0: Telefonda çıkıdı. Ligin hem 13. sınavdan başlayıp. Eski ekip kalan mıken? Kolcudan kim açtık hazır? Kolcudan ama üst gönüllerin almıştır. Atışın olmuşun da buluşma mıken? Ağabey. Takıtçınınki üskünülür ne? Cuma? Açtak. Olmaştır işler bu atıdı. Yakında esek yılda tekim süzük tekim yakşı aliyette anlayalayız ile. Ömer efendim cüngürün cüngür.

0: Ahmet Niyaz Karkaş.
1: Ufudun Akkaş, kapıda sayaksınlar, bir iş küçük yaptık ki ma.
0: Çeper taksi.
2: Uşur diyen bak, yeken tarafından avarayı karapına avarayı pek tutturdu, yamgur bence.
0: Yamgur yok ki, hava bulutluk, temperatura 23'ten 33 celsiye gradus kıça. Başlak ya. Alın taksiye.
3: Sırı yaptı, törümek fiyer çekmiş dinlasın. Kandara kavanoz yaşma. Ganyen loda gazkası kadem mi yok?
0: He.
3: He, gazkası alın ki maske İstanbul'da. Yollara var. Ganyen loda. Şu bakçıra. Çayça.
0: He, makul buldu rahmet. Uçurca yakışma. Şıday Guangcang'ın ki kayın işgi de. Karmaşını bilen resmetsiz tor taksiyelerini. Konu büyüyencin tereptin mi şu Nongda terepki manga yön işte bek tosulup gitti diye uçurunu söyge evet. Nen hu şimal yolları yollar aman ki ey canım uçur.

Xoş. Qadirlik anlaşılır. Anlaşılır. 174 Katnaz Sənət Radiosu'nun etkenlik yollarınızda biz Emrah programı seyir.

0: Ярдәм таләп кылдыгы очурлабыз, чыкарак окуп койган болсоңуз. Алдыңкы кытым мен машинамды от алдыра алмай бек жапатат дем. Алдыңкы кытым дидим го мен. Буда бирси ярдәмге ихтияҗлык болсо учуп барма деп дип. Нуржонин го тора. Ашташтан бирси болган. Булду макул. Хапомсыз деп, хапомсыз демеңе, намнымда кылың деп тейсиз уну. Өз хал жоңуз.
1: Beymaca Honda geldim ben. Lansiyen'e geldim yollar. Rabravancımı uçuracağım.
0: Rahmet. Ma o Asgar efendimden. Hey uçuracağım. Benim uçurumu gördünüz mü? Vay körün edip bana. Aksu'da yol uçuruyor. Uzun boğandın ki uzundum baramdu ya. He. Benim uçurum. He. Vay vay vay vay vay. Uçurumuz. Bugün Şembe boğandaki yollar avanken. Birden parans eliş. Mondişaylı'ya digen gepten depsiz ya. He Mondişaylı'ya neyim neyim. Parandasız başlanan hemse. Yusuf yok çoğunuz.
1: Güzel yaşım o.
0: Yaşı.
1: Kaçtaklık edilsizde peketle mi? Solgan takımaya duyan solgan takımaya duyan kaçtaklık edilsizde.
0: Bağan yollar yollar avankaya Yusuf can kaçkar.

Мен той кылып 2 жылдай болганда бир кептем ямаллап кетсем 3 күндөн кийин дадам акеп койган кыз бала ямаллап олтуруп асып болмайды апарып коймсак болмайды деп акеп койган. Шунондон кийин бир акыртым ямаллап кетип бакмадым той кылы 15 жыл болду караңлар деп билишти. Болду. Кызык экенсиңер го деп Каргай таксич кыз баямалык болкубайны бозак кылганчо. Bazıda siz yandaysınız, bazıda ben yandayım. Onun o hap bulup gerekli de kişi var mı? Bama. O maşına ışkırıp ezmesini izip başta oltakan dikin. Vaş vuş yandap koyduk. Vaş vuş yandap aldık ütüp içtik ütük itip. Yollarını ravalaştırsak yakışıdı. De püçürlerini yollap size. Makul. Kaşkadi yolu çöre, itibak yolları yollar avan ki Nur Mehmet Can'ın uçöre. Mağır Şınko, Hayat digen bir oyun digen anlıkçımız da uçöre onu tapşırı aldık. Uçula Mehmet ko, yakşı ko. Veşin yolları koşu yolun üstü yollar avan digen uçöre Abdülüm, Abdülüm'ü tevet tuttu. Adıl Sol Sarı'nın ki aldı yollar avan ki, Dabazan'ı aldım yollar avan ki digen uçöre Amrak'a vet tuttu. Mihmallarım aşkanısının ki numarını depegen basan anusla bir evet besin ama Fulivendi ki mihmallarımın ki Mötüştü mihmalla avatiye başlaydık an oranı hep koyaydı gendim. Çoğunca olsa lazım dedi. Makul. Hazır mı anusla evet beslam sizi yolla bireyli. Yine ufçurlarını yanılıp durup anlayla. Müş neç günün yakı

0: Kiçik vaqtida men bir anlatmış da şey yollapdı. Kiçik vaqtida adam biraz çoğunlarının bizlerge bak tan muamil qımdı dep ranjidikenmiz. Özümüzden balısı olgan çağda bilidikenmiz. Rast aşındaq oldu iken qaysınından bekerek answer şunun bekerek küyündigan gepken çoğunlar maçtaq de biz maçtaq olduk mana. Dedi. Aştaq şu. O qanaqdır onu yaxşı görmü geldiğinizden şey emez. Boyu şu yo mihmalla sen tingdi diyen kwa. Makul hazır evet bireyle siz gibi. Mihmallarım batı başlaydı kan. Dört maç kuş oğlum ben benim. Apır başlayıp gülü ola. Amaklar okşaydı. Muhiti yakşı. Paranlı şey hep naitler. Pakis azadır. Rahat havalık oturdu gaya. Kuşadı yol haberi. Ma kuşadı yanşa yolu şarkıdın. Garipke kan kimya doktorhanının ki aldı da abdomobullar sel köp durdu. Dep kuşa taksi. Uçur yollaptı, buldu, rahmet. Benim maşında küçük kızım sel çatakçı, birden de iş çıkırıp durdu. İş gülüyüp.
1: Köl bilen kumluk çıkıp etken bağıraş gülü, 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahili de daka kılıdıgan, sınırlı direk çay. Dağıltı, Şincan'daki seyyah de tariflindir. Menzir rayındaki mihmanhandı yatakasınız, menzir rayının belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666.
2: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adam hak tapşırsa, bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülləy haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10.086 telefon kutlu bicirəleysiz.

Lauta, uçuracağım buraya kınımış Adılcan Yalkın Sakçılar birleşipmiş yol küzdük gelsek oldu. Küçük maçında paka oturup bir küz obdan küzet gel olmayıdıken ben mi abduzumla çıksam igiz oturup baş bir küzesi oldu tatipti. Buraya kısılıp kıyıp tutsak kadar ha andın.

0: Ama ertedeki musabakada kim çempiyon buldu da bek sorup gittim ona. Bu ne? Hem de kimle çempiyon bul işten katı nezer? Deki ertedeki musabaka şu el kongos musabaka yine Olcu komandası bilen Kaşkay komandası oturursa da elip verildi. Lekin bek kızıydı. Bek kızıydı ne bilmem. Lekin kimden birinci buldu? Çokum dep birisi dep sorsam. Ben okumayım onu. Top dige yumulak nese hem de. Her şekil taraf naiti İlgirki müsabakalarda özününki iktidarına ait yakışı cari kıldırgan komandla bir nes demek tez. Bir nes demek tez. Kaysınınki birinci bulduğunuğa ma birinci kütüde o da bir nes demek sel teserekçi ma. Şıkılıp bir ya birinci kütem ki şıkılıs yaman hem de likin da karsak şıkılıp. Açtık. Ahmet Niyaz Karkaş.
1: Düşünceğin sopuda sayaksın. İşte kumandadın Kaşkar kumandası yanadı.
0: Ya ondan mı depket mi? Golcü kumandası mı yanıp, yanıp kılışı mümkün? Siz Kaşkar durup Kaşkar yığıdı da son zaman. Ben 6. kere Golcü'nün çokun birinci oldu dedim. Benim iştah kep. Ahmet Niyaz Karkaş.
1: Düşünceğin sopuda sayaksın. İşte kumandadın.
0: Ya bayam dep olduğunuz yana sen. Evet vakti de köre esle. Cevla avçorunuz.
2: Olca,
0: olcunun birinci kibirliğine yenip kova. Müstakip

0: Нургу аңлоочуларыбыздан мына мусабыкадык баланын команда чемпион болду дегендей учурларды жолдошту. Эми умум заманык арзусу го, лекин эртеки мусабыка акыйкатан айт кескин элеп берилди. Чемпиондуктун талаш мусабыкасы эмесби? İttifak yolu yamış o şarıktan garipke, davan şimal yolu yığızdın, parlakla aldıkça koşlanıyor yollar aman ki. Ben sorun olmuş oraya. Esleme.
1: Ay çokuma işte, birisi yokun, birinci yolda, birinci yolda, birisi vursun teli var, vursun üstü yolu var. Eğer kızım vursun teli var, derekli böyle, hayat kalıga iş yok. Ya ki yolu var, vursun teli var, meyre kaç yok. Çıkırta çıksın birisi birinci yolda.

0: номер 0 жолда. ABC уфтурмуз.
1: Учурдан мак кечер тугумай турган да. Мага бир адда жаман талчып атып алмадым маган беле.
0: Тугумайды а. Тугумайды деп тугумайды кечер. Саламат. Макул болду, рахмат. Кайсы кептин талыш болду адамыма ачык сааты бир кечер тугамды тугмамды деп. Эй. Бопту. Ишкипсиз утупсуз эмди. Bir adaş men bilen talışmış tabi yarım saat oldu talış bazırıp ey buldum aklı rahmet anlıkçılar yine korsak yakışmışlar riyasetçiler mavo körüknün ki üstüde ehlet taşlıgan bir maçından numarını körenmeye kaldı bir medeni bozak bombamda şundak mı set durduk ya gerçi taşlıgan ayasınız bir parça bir yüzünüzde yetiden kaygaz olsun mu dikin ma kaynağınızın kivat kaptı mobillağın nispeten belki set durduk ya bu. Biz o bekset dilivettik siz ne işçimizde. Siz anlamadınız. Lakin bir medeni şoförlerden bulayla da fıçır yollaptı cuma. Maçtak yapmadı. Bayam ki kaçın meşripini obdan koymay siz. Kızlık balık el siz de. Ben makul. Hazır koyayım ben. Van Halo, John Yuen'ninki aldı da maşallah köpken. Bek toslaşıyor. Diye fıçırın sövgü evet.

0: Ya
1: çıkın lan.
2: Ey kızlar saat kaç oldu?
3: Ey ustam radyonu katına sen de radyosunu tohumla lan.
0: Yo vallahi çıkın lan.
4: Altın mobilga çıkıp radyonu içip katnaş sanat radyosunu anlaş hazırkı vaktiniz ne hekime menilik kılıdı.
2: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip sizler için mülazimet kılış bizim fırçımız.
4: Her günü bekliyiniz Şincan Radyo Televizya Stansı katnaş sanat radyosunun sefrinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
5: Hey kınınla programı başını gitti. Kızıkarlık yiyen paranlarını anlığına bambu.
4: Sefrinizde biz sırdaş.
5: Biz sırdaş.
6: Sefrinizde biz sırdaş.
4: Bu programını Tırt Soda Çek Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
3: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
4: Çınak bambay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın trik ve tırt yürüyüştük tıklarını burun dadam işletirken. Hem de ben işletirken. Bunun dike balam işletirken. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ejdattın evlatıkçı işletirkenimiz mengülük trik ve tırt.

Bu jay Şimali Şinjanın moyum katnaş yoluğa jaylaşkan. Ölkölü 21-ci liniyesi kumluk yuğur süratlik taş yolunu boylap, ravan bargılı boludu. Qanas, Köktoqayğa bardıgan yolda yol on kelgeçken, bu jayda dağ kaqıp meñişmi intayın kolaylık. Yıraqtiki deniz boylarga barmay, Şinjandiki çöllük tutorup mu, deniz sahilde aram ilişte huşallıkı erişkili boludu. 8-ci ayda Altay Burul Toqaydiki Ulun Görkölge berin. Qumluq sahilde durup, köl mənzirsini tamaşa kılıp, yeni beliklerini

Qadirlik dostlar, şunun bilan bugünkü sapırıngızda biz sirdaş programımız axırlaşdı. Programımızni yoqtirib alğan barlıq dostlarımızga yan bir qetim rahmat aytamiz. Sapranglar ravon, bexatar bolsun. Men programma riyasetçisi Qadir Yaqaysar.

0: بیجنگ وقتی ساعت 12
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
0: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlaşımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
2: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahesindeki yanılıkla, sepirinizdeki ihtiyaclı kuşurla, Menin Avtomobilim programısı da.
1: Menin Avtomobilim programısı, avtomobili yakışık ördüğünün doğru tanışı.
2: Menin Avtomobilim.
0: Menin Avtomobilim.
3: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Sakının boz kanç yirik edibini birer trik vettir.
4: Yeni şu trik

0: Ve tırıtın gibi mi?
1: Şunak mamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüştük tıkılarını burun dadam işiltirken. Hem de ben işiltirken. Bunun dike balam işiltirken. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işiltirkenimiz mengülük tırık ve tırıt.
2: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

İnoxub getdi, İnoxub getdi. Qağılıqda 92'de yetken, 92'de yette. Şakırcan Tanşep anlapıptı mı ne? Yollanın ekvalı qarsaq maat sanfango beylo bektosluk tutup dostlar maat rapken manla.

0: Avazlık uçuruladın Abdurrasul'un avazlık uçuru bak yanlıydı.
1: Birinci yetişti. Yaşarcan yaşlı oldu mu?
0: Yaşlı mı?
1: Ben bu programı anlamadım. Rahmet.
0: Oy siz kim rahmet?
1: Anlamadım. Ben de kırgı programı anlamadım. Rahmet.
0: Siz kim rahmet? Devamlılık yaktırıp anlayışınızı ümit kılmıyız. Yeken oğlu dedi, yakşı mı Yaşarcan? Yeken'den yol fıçırı, Pudun Yeken yolu, Tenterbiye Sarayı'nın aldıdın Poyistan Sıkçay Kuş Liniyada Ravan, rahmet dedi. Abdu dedi, hazır Adıl Usodu Sarayı'nın aldıdaki yolla Ravan dedi, rahmet. Yaşarcan, radyoda kaşılı ba mu ya? Bir hıl gaj gaj avaz ba ya? Minin maşinamdaki çatak mı ya? Deydi o alim. Sizden maşinanızdaki çatak ya. Radyo buzluk kaptı. Başka anlı uçuların şuna yakışık vardı de. Adıl Yaşa degen dostumuz. Bunda bir uçuru. Yollap doğru yasat yakışı mı?

0: Badam taksideydi o hazır. Bir ayla maşinamı çıkıp, vay ustam, yap yaş durup, kıyırgan ademdek radyo anlap mağı dikensiz ya, deydi o. Nakış çıkma sop kaldı, desem, Van Yuyun'da bir sistemi var, şunundan anlan, deydi o. Şunundan ben bu kel durup, ne adı satıdı o sistemini, desem, mağın karap koyup, ebal de ya, ne çıpıl çıkıp da o. Dep pulunu iti bitip çıkıp git yaşar can, deydi. Kimdeydi bu radyo ne, çok o maşo. Yaşkı çoğunla anlaydı, yaşlam anlaydı o. Nongmin babanın avazı kuşur vaki anlaydı.
1: Hürmetli güreşe sürekliler.
0: Yakşı mı?
1: Diyerken dahi 10. 30'un tekstiki kızıl sırakta aile maşını soplu pekti şapı desa tepetlet buluyorlar.
0: Buldu.

0: Abdükerim Beycan. Abdükim
1: Kaçar diye adet ma bom kaydın burcu kaçaldırayım çünkü ma acayip rahat ayak yedek ma bom.
0: Kayse. Bol rahmet. Özünüz kiyen abdükerim. Tursuncan ustamın ki abayak bağlıgan maşınları bağ anlayılı yaptı mobilleri bağ. Başta Karolla anlayılı.
1: Şunu 15'in Karolla da 25'in 30'un atıramdı. Şunu 17'inki Bek Ankara'yı da 25'in 30'un atıramdı. Şunu 24'inki Mayla Fegün da 60'inki atıramdı. Şunu 12'inki Bevci 308 da 10'un 15'in atıramdı. Şuna günlerince Santana Anad'da 25'in 30'un ilk atıramdı.
0: Yine?
1: Şuna 19'unki Kafa F7'de 35'ten 40'un ilk atıramdı.
0: Boldu rahmet he. Bağla pekken Abdülmobil'in köpten köp rahmet dursun Yonstam.

0: Eyko yayının avazlıq şurva ekan. Eyko yayı gəqlan.
1: Konfansiyon köyresinin altı. Dabıza Karamanlı ayını sınırlardır. Ha, yeterken kandarak yaxşıma.
0: Yaxşıma?
1: Mengi radyo anlayınız o.
0: Oy rahmet, davamlıq yaxdırıp anlanla. Eyko yayı tehe bağımdınız mı? Doktor hanga? Kançuk etti saat. Çakarak berin. Atışını davaltı dağla saklap gitti. Baldırak berin. Azırak ilan alayla ilan iken kaytıp gelmez dostlar.

0: 107.4 Patnas Sentet Radyosu. Patnas Sentet Radyosu. 107.4 Patnas Sentet Radyosu'nun serhal programlarını radyoda, yan telefonda Sluşit'in app'sinde anlayamaysınız.
1: 107.4 Patnas Sentet Radyosu'nun Doğuyun Sın kanalını koşuyulup her günü saat 9'dan 11 geçe, 13'dan 15 geçe, 19'dan 20-20 geçe bolgan bivas körsüşüge katnışın.
2: Avtomobilga çıkıpla 107.4 Patnas Sanat Radyosu'nu alın. Torgu çıkıpla 107.4 Patnas Sanat Radyosu'nun programlarının bir vasıtı körsütüşünü körün.

Yaşarcan Ürümçi'nin Avaray Karapek'ine depsiz gelmeyedi bir an koçumuz. Ürümçi şehrinin kelgisi 72 saatlik Avaray manda bulduk. Yani, bugün gündüzden kiçikçe hava bulutluk. Temperatura 20'den 28 Celsius grazıkça. Et gündüzden kiçikçe hava uçuk. Temperatura 19'dan 30 Celsius grazıkça. Muşa ayının 10. günü gündüzden kiçikçe hava uçuk. Temperatura 20'den 33 Celsius grazıkça bulutluk.

0: Bak hele.
1: Şimdi kardeş cinsel aylık hükümetten aldı ya. Dinka ucunu aldı ya. Kış günü sıra yeteceğim.
0: Boldu rahmet. Tenterbiye yoldum birinci aylanmağı çıkıp Çangçun yolu geldim yolla şunçilik ravan deydi otor taksi Abdikerem'e. Hürmetlik radyo anlıkçılar, minin Abdumobil'in programımız ahırlaştı. Program riyasetçisi Yaşar Yalqın, nöbetçi muharir Malik Esen. Hem de dektanlar 174 katına senat radyosunun anlıkçı aldığı durduğun çüşlük yıllarınızda biz emra programısı bulsun. Hayır hoş dostlar.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolun altı bize bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Sıklaşmayları Mulazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi bugün ACGA C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Sıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muhit asıraç hem devletinin 6 derece gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilge işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tallığında Fokus markasına alayda katılın. Fokus Sıklaşmayları.

0: Qadirlik radio anglovchilar, yaxshi kayfiyat ilkida uyga qaytish safaringizni ahamiyatga ega qilgan munbar, yo'llaringizni biz amra programmasi boshlandi. Programmamizni yaqtirib anglaysizlar, riyosatchi O'shirjon Xizr. Balkim ba'zi anglovchilarimizda amdilatdan uydan chiqayotgan bo'lishingiz mumkin. Sirtlarga, bazarlarga, sayohat o'rinlarga, sirt tamoq yeyinglar degandek. Safaringizlar ko'nglik bo'lsin, shanbalik dam olish kuningizlar ma'nilik ahamiyatli bo'lsin. Anglovchilarimiz hozirdan boshlab programmamiz Nəhayət qızğınlıq ilə qatnaşanlar oldu. Bizim Vision salonumuz XG1074 FM. Sayılı xana yolu kötürüm körüdən ötüb məşə yeyin xolin gəldim yollar ravan kədigə uçurun Abdurrahman Şəmər əvətdi. Gülnün uçurun tapşırıldıq rəhmat. Abdullah Xotan uçurunuz.
1: Ama körlükte üstünden oynayıp yüzün geldi ve mondan keserim bu diken.
0: Buldum akıl. Dıllı şahat uçurunuz.
1: Hoşun geldin yaksın mı?
0: Yaksı.
1: Geçtik ettiniz. Şemdilikte sizin ağzınız anlatsın.
0: Ve hazır yeni kayıtta yemirsi var.
1: Sizin ağzınız dur. Birkaç kayıtlı parçası bu.
0: Yok cabalık emez. Sılayız zirik misanla. Buldu. Yaxşımsızlar, riyasətçilər, hazır biz Nənsən tərəfə qamandıq. Yollar ravanki, havan bək yaxşıki. Mən Nənsən tərəfinin qavaz texim yaxşıkən cümə. Vaxtı bağlıqlarımız kəp aylınıb kəsanlar buldukən. Buldu, rəhmət. Yaxşımsızlar, riyasətçilər, biz ürümçik kəgən maz Səyubu Lazci xanlığı qandaq barıdı o. Səyubu özdü. Siz hazır ordunuz nədə? Ordunuz nədə? Başı yokur sürat taşı ol var ama yiyen yokur sürat taşı ol. Aşı mesela turpan tarafı mağandı ki çoğ. Aşı yoldan oldu, mağazın sayıp o deyip göründü. Aşı adın çüşüplam. Ma yiyen yokur sürat taşı ol lan mağazınız. Liyayıngan kurgası yokur sürat taşı olun ki çoğ. Yiyen yokur sürat taşı ol lan mağazınız. Ne kaşı yagil çüşsüz. Konusu lan mağazınız. Goda olan birden meyanşı doğru geldi. Aşı da. Bomuz Davaxanğa Sayvopu Lazji yitiyav jemite nimite? Aşta. Birsin ba anlaşdı əvət bəs nazır sizge yollap bereyli ha. Ay Davaxanğa bes Davaxanğa ləlmiyə. Oçunca ya. Qanda yaxı yaxşı yaxşı ayqı yayı obdan tudunuz ma yaxşı ma? Abdullah Xotay uçurunuz.
1: Şunu deyəm, faqat yapat atmaq adamı yapat atdıq. Niyə yapat atdınız? Nə dikəsinə bala? 14 saat, 15 saat mə gedik edəndə. O gecə yapat atmışa. Hazır tamaq niyə çıxdı mənim də. Pote. İstədi də ki, onu qara yola götürəsən mə tolçan qısatarma ki, internetə bırak gənə.
0: Maqul. Dada Akko, sizden uçurunuz tapşırıldık. Rahmet sizge, rahmet. Xana yolu şarıqtın şimalga qarap manganda mı şu? Spin yolu tarafta yollar avan kediga uçurun tor taksiye aldı kerim evet. Ruzca uçurunuz.
2: Salam 1074, sizde ata yaşamakında.
0: Yaxşı, yaxşı.
2: Avadırıq da kimsem, Kışkari yol kaldırıyken. Kışkari istarxan soğuk sarayın aldı kerim koşulmuş yollar avan kem. Kışkari'nin arayışında salkın, rahmet. Her vaxt anladığımız 1074.
0: Bo'ldi. Qashqada havo bulutliq, temperatura 23 dan 33 selsiya gradus chiqgan, hamish taqa. Onda mavo Ali Javlian sizdan uchirib topshirildi, rahmat. Mana Davxon dedi. Mavo adresini avatib edik olmoqchimiz. Ashini Davxon kirgizib bilan bosingiz bo'ldi, Lazji xonliq bor. Qato, Lazji xonliq va. Ko'ngingiz tatqiniga kirib yisangiz bo'ladi. Faqat bilamsiz, qosinda odamcha xo'sh yakirsangiz bo'ladi.

İkinci aylanma yolları koşulmuş, yollar ravanken midon kep oldu, midon rayındı mı yollar asasen ravanken bir gün dedi. Makul rahmet. Mavo bir anlıç dostumuz taş bakı bakattı. Neydi satıdığandı, ballır neydi. Aşı kualiyin satıdı. Kualiyin aç kepte hazırına udaldı, belik hazır var aç, belik hazır kırsanız şu yedi bak. Ondan başka mavo nengon yer, mavo gül hazır var o, şuraya kırıp baksanız. İşinden yendil şu yedim satattı aşağı bir pekkan yakınlarak olsa. Ya bu olmuş bir vasıt kualiyin kılan bir an. Sayı olduğunu düşünmemiş o Fukan tarafı karap menipmiş. Beijing, Şincan, yokur süratlik taş yolu bilen. Muş akıl iş pankı tık geldim. Yolla acayip ravan geldi ya uçurne. Abdurrahman Şemer evet Abdurrahman. Longchuan koçisi Altınbulak yolun işten maşallah sel köp geldi ya uçurne Abdullah evet tuttu. Yine Bulbul Güya hanım sizden uçurunuzu tapşırı aldık. Andım ma ihtibak yolu Tavuzcan atrapıda maşallah azdırak köplikin tosulmu dedi. Makul rahmet.

0: Xotan shahrininki Koylo yo'llari yo'llar ravon kadiga o'xchirni Oblat Xotan taksi yaratibdi. Rahmat Oblat taksi. Andama yan yo'llar qo'shilmishda yo'llar ravon doktor xonning oldim yo'llar ravon kadiga o'xchirni topshirildi. Yana biz hozir mang'an Jambuloq tarafga. Jambuloqda havo bek salqinmidi deb. U yerda havo sal salqinlab ketdi. Endi Uyadı, amda buğdayını urup oldu qaran. Buğdayını urup olgandan keyin şu eñizning seriqçi altur rang aştaq boldu amda. Onda yop yeşil alat 8-nji qani qandaq ken bugün berip aqqanlar bolsa, tünügünlärdin aldıñ günlärdin berip aqqanlar bolsa, Jambuloqning awalını bir awat basımbeke. Xana yolu körükten tüşüp, şu sojo yolu körükke mağdığan liniyada qoşımçı yollar bek tosılıp ketipdi dege uçurni. Tor taksi Abdikerim janab atıpdı. Toksiklet daydaydıqanlar abdan bir başqa asıp tiken. Başqırıp atıdı, tertip kisip atıdı. Hatta şu şirketlerge berip, leksiyalarını sözləp, bunun oaqiyetini ve şu dikkat kımıqallıq sebebinden kep çıkan bir kısım katnaş hadislerini misal kılıp sözləp digendek. Şu terbiye hizmetlerini hep berip atıdı. Sel anlıq bolsa. Qanda ahvalğa yoluqtıñız? Yoluqqa ahvalıñızı bir desiñiz. Mında mında meni kit bardı dep taŋa. 8-nji ayninki 13-nji isla kün tutuldu de. Şununğa bir tüşänçi bäsaŋlar bolat. Rast xabar mı? Biz bir täşürip baqaylı jıma. Men bäk diqqat qılmapdım men o xabarğa. Kün tutuldu degende rast tutulamdı, tutulmamdı. Näde tutuldu dep. Taşbaq beqişni yaxşı oylaşıpdı. Birni beqıp alsa kökün nevrisige kılıp bir kişini doğumlaştır alayı taşbakını oturucu ömrü 1000 yıl merdiyan şenşin ya bopta mana Jambuloq mana mıştak gerip oy ot çöplürüm sağır kitip de Jambuloq nancı mı hava salkınken ot çöplürüm o sel sağırışka küzdeki yaylak var o aşına qarak koptu.
1: Yaxşı mı ya getiren yaxşı mı sopurduklar?
0: Yaxşı mı?
1: Altay yoldan malı. Karmayı koysa tüşüşünün eğizden tüşünü oynayacaklarla. Yekeyen tüşü özledim tüşü asılın mantanla doğudak. Yaman tosta gitti.
0: Makul.
1: Karmayı verdi koysa tüşünün eğizden.
0: Makul buldu rahmet. 11 kişilik koçap tozları neyde edilen şoförle bek şok kendime iş kılıp muşu maşinin katnaş kayıtsı kılap kılmıştırını münasebetik uğurluğa kanda itkaz kılıp buruluş çırgını mı yakmaya zorlap kıstı de.

deb Abdurahmon Shamar. Siz nədən uçur bir rəs topduğuna qara ilə sayıl ya siz bunu şu ürümçidən gəlsiz. Vulumuchi Jaujin deyilən bir salon var. Şu salonğa məş əhval inkas qıldığın bir gözlək var, şu yəni çəkib durub. Bolsa şu görünüşləri olsa, vaxtı olsa, telefon nömrənizi qaldırıb durub aşağı yollasanız. Şu qıstab kirgan, şu qatnaş qanunu boyunca yol görməyən köçəb tul şoförünün qatnaş saqçılarımız abdan çağırıb əkilib. Abdan tarbiya verip koydu. Hazır evet beres. Vulumuchi Jaujin yazarlaysız o ha. Ay salon bizdinki bu şu hazır siz uçur yolluğuna uçur mu? İşte bir salon. Aşağı gezip evet siz. Mada mada ahval dem. Hoten şehrininki Gojan yolu mu yollar avan kaya dike uçur ne? Ablet Hoten taksiye evet ipto. Bugün nenin hazır buldu Ürümçi'de? Ürümçi'de bugün çok kıram şu. Şiçi hud baza oldu. Şiçi hudun bazır buldu. Merdan Miçven. Dağlıktan yan yolu karab mağa yolun işte tosluş bak ya dike uçurun tor taksi yasın can evet ipto. İşveren aldı yollar avan ki adamcık ki dike uçurun Nur Jolin hu evet ipto. Andı mavo yeni bir anlı dostumuz mu okşaşlama işveren aldı da maşallah biraz köprek deydi o. Andı işkin doktor khanı aldı da maşallah biraz köprek ke. 134 sizden uçurun tapşır olduk. Bu kalay mıka avtomobil toktatkan kılmış mı nime bu? Şu kalayımka avtomobil toktatkan kılmışken sizi uçur kepti o. Maşın numarınız ne evet hep 8. ayının 8. çıkını saat 13'te yetti mi? Huy! Cişinlo aşağıda. Kanda hop kaldı ya. Hazır boğa işken bu hazır kepti o. 134. Hazırın o yüzü de uçur kepti bu. Şu kalayımka avtomobil toktattı ya biz seni hatırlap oldu depti o. 200 koyla hop kaka okşaysız. Oya toktatmaydı gayet toktup kaldınız mı ha? Oo, bopte. Dikkat kılın amca cuma. Bugün ço, yani ma Aksu 10 sunum bazır oldu. Ma Aksu taraptık, 10 sunum taraptık ile. Hem kele esler de cuma, alım can. Makli. Amca adısınız koruldu, kar yılgındı mı, şembe vaza oldu bugün. Korlu şehir Karayılgı yesi cidde cigdi baza oldu keres. Bağcıydı kentte de. Cigdi baza oldu ama da. Yine olup mu muşu bizdinki Kaşkadaki Dendon çaylarını biz bir tezgirle bası olup diye. Olup mu gahi bir vey vey meylani sap maşını yoldu mağdu. Bula söret bektes. Özünü mağduğa yoldu mağmay. Maşının arsını kısılıp mağdu. Makul. Muş uçurumuzun muşbeti katına sakçılarımızga ayet bireyle. Yayken egerçi bekatnin ki aldı den. Karsu egerçi tarafki mağdıgan çöpür ustamla kaysi yol bilen men vatsile. Karsu kumlukka çıkayıl dep yol tapanmay azdok dep güzel yurtum uçur yollaptı. Yayken ik anlaşla bir depesine. Cula'nın aldı da dabaza yönlişke maşallah selcikken karşı taraf ravan kedi uçurunu Ali'ye vertip rahmet. Sevli sizden uçurunuz tapşur olduk. Kaşka şehri muşu nende açırağdın. Hoca zengi karapmanga yönlişti ki. Mazeret yolu Kızıl Çırak'ta kuruluş kılı sebebinin yolla tosulup gitti dedi avuçur ne? Mahmutcan Mehmet evet tuttu. Buludu. Ötken yıl taksiye aydıge vaktimde muşu bir iş isim kep kaldı ya. Ortaklı şehir dep gekıl dem. Dep Abdullah Hoten dep tuttu. 13 yaşlık bir bala aldı da maşın tosu yitipken toktusam tokta poğandın kin. Aldırarak bir ayal, çoğurak bir ayal maşın tosu yitipken kışkırıp avu ayalını elip koydu. Maşınıga bol diye desem, ben siz meni verin, ben kendim maşını tosup bana edip aşındak. Yakşı terbiye ağam ballam bakacım o. Çoğurak apaş vakent yok. Apaş aldı da çıksın. Bana toktağın bozsanız mı edip taksiyin ötünü pedi. Şunda hoşup kaldım ben abaldın da uçurken he. Hotende yol uçur, ikinci aylanım yolları koş yolun işte yollar avan ki Nicat taksi. Andın Abdurrahman kam son kişi. Dükkanda anlap oltadık hem size yakşı mı? Dep yakşı. Yakşı. Üzünsü yakşı duratam siz. Koruldu yolu şöyle ihtipak yolu. Karsu yolları koş yolun işte yollar aman ki. Tosluş yok diye uçurun izleyen evet. İzleyen rahmet. Bugün bizden yupurgudumun naya bazırı buludu yupurguda dedi. Makli. Kaşka yupurga. Yupurga. Şuan yeşi. Kaşka yupurgunun baza oldu. Dep rozca uçur yollar. Dep makul. Yar çiçini taray mikin, yar çiçini taray mikin. Sayma çan yolun işçileri, koş yolun işte yollar avan. Dikav çırnın gozaylı uşan.

0: Evet, doğru. Anda Osman Cavcı oranız.
1: Şehirdeki
0: He?
1: çıktım toksiklikle, sarı toksiklikle bizden resmiyetlik. Sarı toksiklikle destek mağdur başında mağdur. Bu ne başkoğu dekse.
0: Bayan mı bir inkas kıldı? Hem de siz tılap gittiğinde kılsız şu an uçurunuzun yerimizden toktuk koyduk Osman Cika. Aa, birden parazit deysiz, birden nim deysiz. Onun mu şu asıl kaydı bu içe, ay, man diye yerde meyip kısa şunda kolaylık neyse o gırtlı berip kaldıgan, gırtlı kek kaldıgan digendek. Lakin bazıları kalay mıkan mingen ki şu an bizim gözümüz kaçta görünüp korktu biz ne şu. Mehmet Cavcıoğlu'nuz.
2: Sizden bir tane kendi ağzınızı açın, sana mektubunuz var.
0: Yakşı.
2: Ben de ne edici koklan. Seyitoğlu Gök. Seyitoğlu Allah'a tümen. Seni onun sabahında düşünmek için unutmuşsun.
0: Buldu Mehmet Çakı abisi, dikkat edip hemse. Tamam kadar küçük ağırlıkta özünüzü çarşıdı ama ay. Belki dikkat edip özünüzü avayla, bayağı hemse. Cuma. Çidavan nallı koşuyorsun işte yollar avan ki. Şunlar Mehmet Çakı niye tamak etkili durgan dediniz? Seyitoğlu Gök'ünüz kırandı. Lağma eğitem siz mi niye? Memo üntün çıkamay dükkan içip dükkanda anlap oltadım. O ançı mı katnış bu ya? Gülcemile hanım. Katnış yap bandak. Manda iş kuvvet memen. Hemen çık suadı kıl dem dem. Ma bizim dükkan kırken bir balı çoğum bandak balık ya kızık balık ya dep. Manda depemem siz. İnşa yollar yollar aman ki adıge uçurun tor taksiye abdikere mevatip to. Andın. Cumu. Emmiş ki yetişidigan balık ya. Vozaylı uçan kandak. Mesela kaysi işki deysiz mesela kaysi işki yetişti ben de uçum uçu riyasetçilik ile mi kovatım az eğer başkışlığa tazı kullandım mı kemeyi devam ediyor yetişim bulamıyor acaba bir kıl kıcılıp gittim ama başkışlığa kullandım kemeyi de hep tokta neymiş kılalayım ben ben yeni neymiş lanı kılalayım he ben yeni neymiş lanı kılalayım mal çarur bir kıpkasam bir kitaleyim ben dehqonchilik qilib qolsam mi ozroq qiltirishsam ugini ketaolayman unundan boshqa do'kon ich tallo bozori ichib qolsam tallo u bak japoliq ishkan u bak japoliq ishkan qaysi kuni bir tallo bozori ochqanlarniki bir necha gapini anglab unundiki programmamizga ularni qatnashib so'zlab japosin degan ohoy u sal bo'sh tursilan bo'lmaydigan ishkan bir taksi shofer do'stimiz taksinin seti yutup talla bazırdan birini açayım ki diyen de onu talla bazır açıdık Allah akakıdın sözler öyle taksinin devamlı kaydaydıgan bu kaldı öyle kadem talla bazır açmaydıgan bu kaldı şunu açta tesken o onun diye yeter yerine yakışken talla bazır açkan dedi o yaman cepalık işken onu kılamak dek mi açkana mümkün emez açmayım hemen öyle camen beğenme devatkan değil işi ozki devatkan değil işi cikki devatkan Yeli anda devatkan, yeli manda devatkan, her kıl kiride ala kırvatkan, ulanan telefonun yokurluğu, yüz on uşak bireye bak tamakını itemeydi, aşkanı kırdıgan bozdu, uşak tılları çıkıp digenden, oho, tamaklarını yaratmayı vatkan, yeli tuzluk devatkan, yeli tuzsuz devatkan, yeli çeyanın andak devatkan, yeli manda devatkan, yeli çaya kemem sədip, tola vatkan sizi gittik. Küçük ballatır. Oooo, nâgı çıdap bulamayım mı, aşkanı bacamaydı kemi. Unundum başka, yeni kayısıyla. Bu aşk işlerini tazı kamlaştırıp kapılamayı açtık ki ha. Taksi hediyeleyseniz de taksi hediyemeyim mi? Tamam mümkün emez taksi hediyemeyim mi? Taksi hediyemek de yaman tersişken bu. Diyen kopmuşsun o zaman yatkan. He. O kheride, her kıl kheride açıyor. Eli birden mes çıkıp atkan onunla. Eli birden sak çıkıp atkan. Eli birden kot kottan birisi çıkıp atkan. Eli birden kapı yamandan birisi çıkıp atkan. Eli birden tek bazı pul vermek keşkede kalır vakit. He. Onun dinkinde azırak iş mayakta mayak kop kayıp kasılam teki yol sel uzdurap git pul sel cık çıkarsa ehez kılım edip çapasal anın ben cidap alıp bu bombaydı ki onu kamayım ben bu kalayım kan başını toktuk boyluğun başında cerimanesini görüş arkalı bombaydı cerimanesini tölü yutan onu kıpılamaysız kıl bombaydı hem Eysa Can Tokçı sizden uçurunuz tapşır aldık çıma bugün minat oğlan günüm iken üzen mi bilmeyi kaptım ben karanlığa hazır telefonumda soğur şirketeden Tuğulgan günümünü tebrikler uçur eve tuttu ki hazır bildim ben bu. Şuna mukabatla bosa beni mukabatla koygan bosalım. Ma neyse. Şimpinci yerim. Deplam yollup. Sekizinci yerine sekiz kere ise. Ey Samet Kasem. De kızı aldık dedi. Yıl sanı, kimliğin on yıl sanı var yendik. Neçinci yıl doğulgan diye yerlendik, cizüit gitip tutuğa. Ey Sajan Tokçe. Bersek bir eyleymiş, yağız ülgür bulamaydı ki hemen onu kapat boyumu taktip ki o. O adıl sol sarıyının ki oldudaki yollar avan kerdi yapıcın Abdullah'a vertip de o. Gep kılalmaydıgan koy kala ketti tohulap tohulap pekına kolcu. Nim diyen gep o? Kargay taksi çıkayız. İşten düşüp kepte bakıldı kendisi. Bakım ballının darısı, öğünün işleri yalgız bolsanız mı? İki kişilik işleyiz. He? O kepte ve kışkı kançılık vakit etmişti. Onlar ye ye ye ye ye ye ye ye ye dans içmezsiniz, bol da suyunu versiniz. Ben onda gününde çırayı karap, onda karap. Mamın da yoktu, ağın da yoktu de bakmayın şu tabiiti bilen. Koyu etimi, halıgan çıkıp, halıgan çıkıp, kırıp, başta yürüydü. Soca o yolu körükten çıkıp, şu lonşun koçisi, garipten şarkı, kızıl tarafta, maçılla bek köpke, diye uçurun, tor taksi, Abdükerim'e verip de o. Rahmet, Abdükerim efendim, tor taksi, Abdükerim. Veşi okşaydı ma lamponcu mu iş kılıp tep mündal kargan karman kılam naayt okşagan kırgan lampon ke bu nerede ke bu lampon bu okşagan lampon nerede ke bu kırgan lampon he seher bulbul yakşım siz dep size yakşı yüzünüz mü yakşı turvat siz benim ahvalim yakşı Muşu davan etrafı da muşu Toyota'nın ki BG'sen sap tokluk taksiden birisi var ki. Muş taksini muş Beyençün şirketinin taksisi ki muşu ne. Keş vakti edildiğin şoför izleyim deyip yollap da azı. Ana kılıç numarı 18-3-9-255-230. 18-3-9-255-230 diye numaralı alakla

Siz bek etigen tur, siz taksi aydısınız bu etik. O taksinin ki etigen turuşu digen bek etigen turuşu abi o. O taksinin etigen turuşu digen o adet etigen turuşu emez o. Etigen saat 5 yerin bilen turup 6 bilen taksinin yeni verip edep çıkıp olmuş olmaydı kaşık ya o. Mən uşurcan, uşurcan kızır. Kim o? Mergül, mən uşurcan.

0: Yakan noyisi ma kono jaji ja jaji bazri doqda serqash lampon rampiza haqiqatan bek o'xshaydi amsa men deb qo'ydim deb ziba uchirilib ta'ma qilib
1: Tianshan Narayini Chongbazar atrapıqı jaylaşkan Doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgeci öyla ba. Günlük soğuat kılınıdı. Soğuat kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr keledi. Yoldun ösünüzde başlangıç toluksuz otur mektepa. Chongbazar Çikin Doktorkanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık linya telefonu 0991-613-99-99. Yeni öyla aldın setiş icazat numarı 202-66-50-10-20-02-87.
0: Qadirlik anlaşılan anlayatqanlar 174 qatnas sanat radiosinin tüşlük yollarınızda biz Zemra programımızda. Programımızda mış iş yıltıp aqqanlarının hemisi maqtaydıgan dost buradarlar bir-birisiga tavsiye qıldığa Isil Abdul Fuku Abdulları alaydı talep kılgan. Andı mış Şinjandaki en Isil temizdeş pahaliyetimizde uçuratkan Ah Mervayt, Un, Yağ, Gürüç, Açık Sollarını iş yıltıp mihmallar üzülmeydiğen mihmallarım aşkansın ba. Demek bula bizdeki mış Şinjandaki Isil temizdeş yürüştük pahaliyetimizde mükafatları olan koşup qatnaşkanmadık. Davazanın aldıda maşallah köprek geldi yavuşturan Abdullah'a verip de. Bugün mininki ve minin oğlumdinki toğulan günü geldi. Bayan toğulan gününün gibini kılıp 8. ayının 8'i diken tığınız tuyuksuz isimke kaldı ya da. Mehmeteli efendim. Uçur yollapsız buldu. Taksiye edip bakan da kep kıldığınız cümle yolu üçünü razı kılmak bektez. Neresini unutup kılıp ekilip bese işte kembeden deptek uğruşup tıllaydı kalan bak yedisi. Maşının adam kömeydi kan. Yerge ehlet. Müşü ballarının tık zakıllarını taşlap koyduk Allah'ın bacımı manım dep koyayız sizge. Herkese idim anında gülbe şeker. Ben çünüme o taksiye edip bakkandaki olmuşsam taksiye edildiğin anlatılırmız köyünde. Paran alışıp monduşup durduğun tutsak. Ola boğa işlerini biz gideydiğin tutsak. Şunu ondan bilmemdik bu işini. Mergül işkisi yok. İşkisi yok, işkisi yok. Yine ufçurlarını yanılayıp anlayla. Bunu mu deyimiz, bunu mu deyimiz? Şıkılıp el kata yaşayış tersip gidip vardı. Kanda deyisiz Hüseyin Can, yaman buraya kep kep kıldık ensiz o. Yüzünüz bundak bomba yatkan kepler ne kıl dememse bundan bundak bomba tersip gidip vardı. Mesela ya pul tapa mı deyim? Ya müştak de, dememse. Ma o tudu, nyuru, mifen şundak okşaydı. Beycang beylu tarafta andın. Vahşi okşaydı. Ma o lampon beycang beylu tarafta. Beijing şimal yol tarafta degenden bundaq yerle bekçek. Hem siz ne andaydı siz ki tan hem de. Uxumuduk. Aş tarafta bana okşamış bir lampon var ki. Bek okşaydı o deydi. Belkim sizge okşaydı gandek bilindi gandek. Mağın bu karmak okşa gandek bilindi. Lekin şu mihmallarını başlığa vaxtı da. Ay demsiniz olmaydı ki. Mağın mındak tamak bu. Mağın nisbette hem bek okşaydı. Hem sizge okşamdı okşamamdı. Bilmeyim mi demsiniz. Siz şundak okşaydı de. Apağın aşı bazı aşkanlar var o. Uçkırıp apağa adım olduğun ağızı tetimayla kaldıgan mandak bey. Aşta işlerimi buldu ki. Ötkeni bir ağıyla maştak bir lağma okşaydı bir apağın te lağman bulamdı o. Aştak. Mağın aştak lağmana lağman bulamdı o adı gidek tetiydi hangi. Onunla onundak isil lağma yok ki bu dünyada aşta deydi. Muşu toyluk doğruluk. Nemiş oldu ninja. Maşınıga kan dep geplerini anlıgan muşutu unluk bur. Ömdü bek toyluku bek undak diyim kısa karan amdı ninja amdı o toykuma. O ilerletin toyluğunu undak siz götüren mi gidek undak söyleyip. Onu kılsa bunu kılsa digen bu siz emde yakvalın dısınız buldu. Eğer doğru kemmen kalsa az da özünüz diyim kısınız buldu demez mi? Bu musa kız atağınsa dep baksan anda kamağın dep. Aştak kep karan. Onunla. Onu hem de ez kılamsız mı hem de bana toyunu toyluğun cıksal diye de ez kılamsız. O şuna mı yap? Toy kımak hem de. Ya bu mısı ya kız taraf özü bir taraf neyim kısın? Durumda bir el kısın. Azı beh yamallapsız bu. Yamallap. Toyluğun sel cıksa ne çıpıl deydi ha? Jichang Gaosu şehirçi karap manganda maşallah intayın cıkke tosluş bağı diye uçurunu uçar tor taksi Niyaz Efendi'me vertipti o. Dada akku uçurunuz.
2: Hürmet, Musulcan şunlar çat adamcı olasız dedin. Şunlar çat riyasetçi. Ayrıca hakiki diyarını kaldım. Ne ki ki ağayın mukavim desek umay vatı Musulcan riyasetçi.
0: Мен агын алмайм мен сиз билан о. Бирдем туруп лам иш бир омда иштеп аткан адам оялымды көгүм кип кет деп колуңуздун ишин ташлап аялыңыздын ыйыны кетти адам кесиз сиз. Оо, мен туниди адамдардын ичинде сиздердин айт аз иш кылып. Бу эмне жүндө кылдыган сиз? Деви говчоруңуз.
2: Анда авалыңа моланын мушок хайлы болсун. Мало хами назу. Анан ким мало почторосун алып келла, рабанча, кошуну сурабанча. А вот сиздан бүдан чидапсыз да?
0: Чидапсыз да? Ички бир этигенлик жолдоруңузду биз амра, түшүк жолдоруңузду биз амра демекчима? Вот чидымай бу канчалык ишти бу? Lampon qaçqanın lamponlarını yeydiganlarga bu qalsa tetimasligi mumkin. Ma qoljining lamponlarını yaxshi ko'rganlar o'xshaydi deydi ma lamponni. Lekin qaçqa lamponlarını yeydiganlar bo'lib qolib qalsa ma lampon aloq tetimaydi. To'g'ri dedingiz dedi. 6-chi keldim men. Boshta gap. Dijon qavsu shahar chiqib qarab manganda mashallah intayinjiq to'slishpa dedi. Ma'qul bo'ldi rahmat. Onda yana qarsaq, fuchurlar bak ko'pga ma vaqtida o'qib bo'lmay qoldiq. Qopinmay ba'zi fuchurlar chiqmiz qayt yana bir qatdan bir yo'llasizlar. Xotanda yo'l uchur qurilish yo'llari qo'shilish yo'llar avonka degan uchur nijat taksi yaratibdi. Bermas qizning to'yligi eg'ir deydigan gapim bor deb boshladi juma. Hozirgi xizmatingiz bak japoliqmi deb. Japoliq emas bu xizmat.

0: Mavu Gülcemile Hanım maçta dedi ama toyunun işi 5 yıldır kıyık ketti mi? İşte bu ağır ağaç onşalmaydı en yakışı. 5 yıldır yakışı bulmuşsa. Toylaşmağa yakışı dedi cuma. Ben demedim bu gepne mavu. Çoğun bu Gülcemile apaş depto. Ninja. Mavu Bahar Gül Hanım sizden uçurunuz tavşur olduk. Ma öyle mi şu kim tik dükkandı kim tik geç uçurur ben mi gen bilen çö. Ben çö anlamadım. Merdan Miçven.
1: Kırıcı yapıp da yolu sürü. Nisan Beyboğdu'nun Nisan yolu karatmağa yönmüş de kırıcıymış de. Yollar hava. Kırıcıra şeyden de akrak başınca sizden kırıcıyor ha.
0: Makul. Ma şembi günü mal vazır bu. Şembi günü bu ma yekşembi günü oldu diye. Yekşembi günü Miçven'deki mal vazır mal buldu. Şembi günü mal vazır bulduğun. Sancı'nın mal vazır, vazır bağ mı yok mu aşkılıp. Miçvan'ın mal vazırı yekşembi günü, seyşembi günü, peyşembi günü buldu 3 gün. Eğer tırık koy bir nesle lazım bu kıpkası, cıkçı mı o? Ay mal vazırı var mısınız mı? Bu şu arkadaşıma göç dükkanlarındaki sorsanız depirdi. Bu dava etrafı da mı cık? Karsanız görünmüken bilen koy var mısınız? Bah, cırına deplam. Bir miyemba uçağının işkini bir laçıdı işte lık koy var. Aşkına. Toho, o trik toho kepte koy tapkıl oldu. Lazım bostan. İşveren aldı dike taksi toktaydığa yerde şahsi maşınla turuptu. Taksi toktaydığa yer yok. Şunu da kalayım kan turuptu. Çıkıp ben sizi dep koydum tez mi makul. Ahmetcan. Hatta sahtelerimiz yollayla ya. Yaşımızdayar ya seçile. Ma bağı çıraylık. Çıraylık bağıken. Çıraylık bağıken. Yakış perviş kıptı. Hakiki bağdak bağıken bu. Encörünün ikinci pişir pişti mi? Pişti Miki. Şıkıp at üstü kanlıkta bir depe kanlıkta. İkinci pişir encör pişti mi?
1: Selam hoşçakalın.
0: Yakışı mı?
1: Yakışı mı? Tekrarı yolu süreç ki dostu kanını aldım öncelikle kankaki yolları var rahmet.
0: Makul buldu. Sizin gibi rahmet. Dada akku hoşçakalınız.
1: Rahmet tutun usulden muşu şin diye siyo çiyo e muşu maşını bir ilan kıpırına radyoda.
0: Ne kılma?
1: Ucursuzluk yüzem yol gitmesem sol taraftan kip sol taraf kıldıramaz mı? Beni kıstap yolla kip

0: Rally yapıyorsunuz.
1: Tamam, dereye ziyaret edip postadım yanım sıra. Yangan çok yazdık yollak olsun mikrofon.
0: Makul buldu. Rally, rahmet. Ha bir anlaşımızdan ki uçuru varken he. Biz mu özümüz pul yığış kılıp, hizmet kılıp, özümüz pul yığış kılıp, özümüzden toyunu özümüz adıysa da Nahit yakışıklığa nazarı 8 yıl oldu Nahit İcil İnak Obdan ütüvatımız Dige ofçırken Karganda şu çoğunluğum iğrını sanmay Bütün toy teyarlıkları maciyetlerinden Adıysa da ötküzümüz de Adıysa da ötküzüp dur iki teyarlıklarını hamızın asıl sende gidek özümüz kıgan Nahit yakışı ütüvatımız Çoğunluğum bizden bek hoş her şey gil terap dedi Sancıdın ayırdırım karapmanga yön işte bek tosul veşi ravango dedi Abi Semetcan. Bulak beş koçsi, işkin doktor khan terapke, maşallah bek köpken, tostuş yeğirke, dige uçur ne? Tor taksi yasın canem etip de, bulda.

0: Xoş qadirlik qanlıq dostlar. Anlavatqanlar 174 Qatnaz Sənət Radiosunun Çüşlük yollarınızda biz zəmrə proqramısı. Proqramımızda işlət paqqalarının hamısı maqtaydıqan dost buradarlar bir-birgi təvsiyyə qıldıqan İsil Abdol, Fılqı Abdolları alayda tələb qılıqan. Xoş nəvəsə anlıqlarını ki, uçuru qarsaq, mihmallarım, ballarım digə aşqanlıq digən dost, bu nəyən deyirqan da, mihmallarım digə aşqanlıq ki, orada qaran, fulivəni biləmsəz. Fulivendin ma hıncan tarap karap mağmız go. He aş yol buydulam. Aş Fulivendin ki Abdumabul toktuş uğruna kırış işkinin ki yindulam aşa da mihmallarım dep yazıklık. Aşa şu. Nurali.
1: Görüşü ziyat kıdık et aşağıdım yolu sıra. Ben daha gönçan aldık yolla hoş gelmiş kıravan.
0: Oldu mak olma. Sen şahınıza dönkörük. Dabıza tarapta maşallah hili bekla köpke tosulup kaldı. Deydi. Adılcan he. Anda turgun jakamdan emir uçurğa
1: kanda. Bir jetä tötre yasasın asu aqtınlar güzel bolsun asu baylasın yol sürbesen asu baylasın aldı tötür koşsun işrevan.
0: Maqul.
1: Har yasatçı ma qaşqarın avazılmaz qandaqça da qımıda qandaqmıda qaşqar verkilə dep oylığanca.
0: Qaşqar verkilə dep obda oylap tikan qaşqanın ki hava kelimat yaxşı. Hava bulutlu temperatura 23-dən 33 selsiya gradusqça. Ertədən başlap içildikən hem hava. Aşta. Korulda Ürümçik manga yolunu işlemiş. Beyango 4-3 tonulda maşinin ki aldı 10 çakka mıkır kitap. Sebebiyle tonulun oturduğu aksızlıkla desep 10 taraftaki ciddi toktaş rayında toktuğun. Katlan sakçılarımı kege. Muşunda ekvalda numur tatamdı deyip tatmaydı. Eğer hem de hatırlanıp kaga ekval olsa şu aynı vakitte katlan sakçılarımızı kege. Manda manda boğan deyip desiniz buldu. Hem bu kıl ekval asla asasen de tatmaydı. Tatmaydı cümle pek en sırak etme. Hem daha değilse bu sebebinden toktadığınız hem asızlık desem kaldığınız emez mi? Başının çaktı, yel yok. Törtüncü tur imtihanını şembe ekşembe günü belgeli bulamdı. Şembe ekşembe günü törtüncü tur imtihanı ilişkili bulamdı. Tutturum bir soru yeterli bu ne? Törtüncü tur imtihanı şembe ekşembe günü ilişkili. Bakın. Ahmet Niyaz Karkaş, sizden bu çorunuzu tapşırıldık, rahmet. Yine Abdüğünican. Heşkaya kildiğin mimarlığını karşılamayız. Deydi cümle mi ne? Olcuğu maşinayı da bir günü 45 kilo bulamdı da buludu. Ürümçüdün maşinaydısınız olcuğu. Bir oldu yarım saat oldu 40 dersiz acer. 6 saat 6 yarım saat de. Kemal buldu hem de bu şapkasını qaran bu şapka

0: qishloq sirtidan qarasakmi, bir qimmatmi shapka emasga qarang bucha. Bu shapka shapkasini izlabmi, yumaydidan ham de. Qo'yib qo'ying qani. Hamda pul to'liga yagi xat yozib qilib qolsa qanday bo'lar ekan, bo'lmasa bu siz kiyib yutingiz ekan bu shapka nima haq kiyib qo'ygan shapkani ham qosmoq shapkani siz kelmaysiz ha. Tashib yutingda desak texa olmaydi qarang buni. Top tursin bir yadamdi bu. Bir hafta qo'yib qo'yib tursin solam ekan. Birasamni birasiga sovuq qilgan bunda tarbiya akmetiga ega bo'lgan shapka ko'p qilib qolsa izlaydi bo'lmasa izlamaydi ko'pincha odamlar bunda bir atal shapkani. Uning ustiga bunday uzun uzun jingli suva shapka ekan bu. Kun nurdan tuz shapkasi ham yo'qmi? O'shirjon Toshqo'rg'onga berish uchun o'ynab Qashqag'a kirib tizimlitib mangimiz a. Ammo shu ish ha. Oshta tizimlitib mangsiz a. Tizimlitib xatib ana mangsiz. İkinci aylanma mı? Şundak ravan keremse toxtumay ravan ke ikinci aylanma. Boldu rahmet 6. kilin. Xalıq yolları yollar ravan diye avuçturunu. Kurban canı vətib de. Kurban canı rahmet. Andın mı o yan yolları koşan işte yollar ravan ke. Eyka yayı.
1: Toxtan. Kurban canı koşan işte ravan ke.
0: E makul. Buldu. Yine. Qashqa şehrinin ki paynap yolları koşan işte yollar ravan ke diye avuçturunu. Abdurim canı vətib de. Abdurim canı rahmet. Onda yine Rozcan'ın avazı kuşurunu aldık mı, almadık mı bayağı?
2: Anladım, ben küçük usulüyorken kaşkari yol harbiyken kaşkaya zeytkanı olarak geldim, koştum hiç diyorlar ama ki kaşkaya.
0: Buldum akol. Onda mavo. Çıkıyor. Guanghu Körk'ten yamalık tonulga, tonulluk karap mangamda ravanken karşı tarafta. Maşallah köp, tosluş bakken Guanghu Körk karap mangamdaydı. Gengo balanı uçur bu, rahmet. Onda yana o'xshashlam Qashqaninki aytgani oldidik yo'llar ravon degan uchun navatibsiz. Bo'ldi rahmat. Jonsay yo'llarida mashallah biroz ko'prakka olay to'silish yo'q degan uchun Abdulla opa navatib rahmat.

0: Tamam tamam hatırlamam. Savunma kışla açacağız. Savunma kaşlarının alışına. Bir türlü yatırma alıyorum dengeci. Mayının aldı. Kondikerini alıyorum. Doğu sosyaldım. Yollar ravan. Rahmet.
1: Sizgim rahmet. Әбір чоң апаш, келінім бәк құлайды ол деп лық ақшапсыз ғо, келінім бәк құлайды ол. Ишқылып мүшен бәк шәмә біз оңыға келеді ол. Ишқылып бәк құлайды бұл балла, бәк құлайды ол. Одетті әттігіні қандақ ішқы бардыған ол деп әнсіреп қалым әшқылып бәк құлайды ол. Деп елапсыз. Құлайды ол, келіндіген құлымайды Yakın köre bunu olsa bir hafta işlep çarçaydı o. Başka kıldığa iş yok o gitti. Kıldığa iş olsa deyin bundan bundan bundan iş var. Diyen seher durup kıldığan da. Eğer bu markası uklamam diye para anlaşkınız olsa. Keşi vakti sile baldır uklamamayayım diyor. Keşi vakti şembek şembek çoğu. Başka vaktiler baldır uklamam. Valla gege vakti da keşi vakti baldır uklamamayayım. Birden para anlaşkınız olsa. Keşi vakti para anlaşsanız şunu da yakışı para anlaşıdı ola. Diyen de şu sel demaga vaktiler de uklaydı hem de. Sizlərinə yəqin görüb qaran, özünün atağınız da görüb şun uxluğan demə. Bə qapımağa o boşluğa. Qapığı bulmabsız həm lakin külgən nəbət bək uxlaydı o iş qılıb bu kelilə hazır kelilə deyib. Vallah uxlaydı hazır kelilə. Çarçap, mındaqço erib çarçap nim qan dikən. Şənbək şənbə günü şo yaxşıraq bir iş gün bolsun bir qanğuça bir uxluq olaylı deyib. Uxlaydığan deməm də. İşte. Şunu siz doğru çensiniz olan bir ki.

0: olsun, ye xoçi ba dep yollap siz. Ey sacan onda olsa telefon numarını ne sizge evet koyduk. Ay, aylap duma bulur kaçılmak çıkacağım mı? Aylap duma bulur kaçlayma deydi. Bayın bulaktın naratkı boğan arlıkta kilişem doktap kilişmeyi siz. Güzel nur o arlıkta kilişmişsiniz mi buldu? Kilirle be çarçaydı sile yaşıgan devirdi bilen hazır ki kilirle yaşıgan okşumaydı cuma. Uxlayalımsa bulmaydı uxlu uxlu kuyunla olanı. Uyku stüküs kopu da ola özleri. Dep gülbe şeker uçuruyorlar taşlar. 55 53.
1: Hocam yıkılacağız. Şu an yıkılacak şu sözümde bak ondan başka bir yazı yok.
0: Estime yapıyorsunuz.
2: Yıkılacağız. Şişten tırette. Bak bırsa. Cidon fik bak. Manga yolda üstlük bak. Yanı bırsa. G30 ben. Hani yeni tırette benim ulan bay direkt mantar. Ekeğe bak. Hani küçük maçta karşılandı kullanmaydı. Da çözülecek. Geri taktım olmuşlar.
0: Bazıları hesap yük yaptı mı bulur kaçlap küçük maçından kaçılmaydı çoğu. Özünün hapiste köygeçke aşında okuyalaydı cuma kelele. Onun küyüzük onda okulduğunda kırvasınız. Hazır o her hafta dikildi ki kin iş yaptı da bir ayda bir kildi ama bakan mı son okulu okulu koyun ulan dedi. Cuma mı da işte. Yen poyu stansının Lelampoğu köyünün aslıkıca şunda iştiki valdım diken. Bayan kuturken o Razia'nın ki. Buldu rahmet Razia. Koruldu yolu uçur ama Niftkimiye çoğun yolu koş yolun işte yollar avan ki tosluş yok diye uçurun ez cana vatip de kaçta küçük naya nimini mey küçük maşıllığa yehvacı gaz kaçılaydıga ya yok sancı dikini mu hazır takıp etti takımıga orula mu küçük maşıllığa beğmeydi o muştaş var dedi şu minun bülüşümcü en yakın şu sancıdı. Kon şehir nailik halk doktorhanın ki yeniden ötken de ki orunu tapanma yürüyordum. Kon şehirdeki doktor. Andım mavo. Yakışmışlı. Ben hazır narat da. Naratın bek çıraylı. Kavasın bek yakışı. Sayatın 5 yıl giren mi geldi ama ahırda olsun kep görüp gittin la. De buçuruyorlar size. Makul rahmet. Bugün Şincan Bucu 84 nayınınki içi de birden bir şembe küllükte bulduğun nahiye bazarı yupurgununki bazarı. Şuna hem yollarda gidek bir sıkçılık. Yupurgu da maçıla bek çıkken. Lekin toslu şahvalları yok. Yupurgu'nun bazar bek kızı batı da deyip yüzen cevap çıkıyor yollarda. Şembe vaza bile geldim buldu da. Yupurgu dilem emez. Başka yerden bana hazır cıklap gitti şembe vaza. Şembe vaza bu vatka geldin hazır bir bireye yüzeye vardı. Muşu Abdülhamir Rahim bu içe. Abdullah Hotan.
2: Benim ben Hindide mi uçacağım Hindide? Yok Ürümcü'de, Sancı'da, Tokan etrafı da fakat yok. Mavo Şinkendi Badem Kuyduğu Nurgul olarak üyeni dizini bitti. Bu iş başlama kadar 5 yıl oldu ya. Mavo Malvazı'nın bahsettiği Mihvacı dikini yok. Lihvacı dikini var. Li. Mi. Li de bayırıldı bu. Ama Mihvacı dikini küçük başlama kadar dikini. Li Huaji digini, bak çoğun başını kaçırdığını, çoğun başını kaçırdığını, bak küçük başını kaçırdığını, takatli yok ha, takatli yok.
0: Şu, bir dakika. Reşide.
3: Biz de tırıttık, mağı düzen uyuldun, çile telakaya danlık bende karap mangan yürümüşten hiç baksının yenideki yolda nimisin aşı ayrılmadan kuzun sürek odurman da Allah çırvaldığandı, müşerim aşındaki.
0: Hey. Beş onu çıkıp tolmancı mı ötken gidek yine? Hey! Dep bunda vakırman ha. Mağı şor bulaktı ki katnaşkanın okulap kılmıştın bir taraf kıldığa uğrun bolsa ikinci aylanma. Koşum çığılda dep. No diyeceği uçuruyor laptop.

Allah'ınkini mi bu olsun? Seher orundan durup, hadi gelip naşlatma bile kılıp, para alışıp, monduşup, otasak daydı o. Hem de bir hep de işlep çarşı diye yap Allah'ım. Yani çoğunluğun uygu bana vaktinden bir hatırcam, uklap hatırcam, kup bir rahatlık boz kaya da böyleydi. Hadi gel orundan durup. He? İşte nimkip yüzü yeni çarşıydı diye Allah'ım, uykusu cahide olmaydı o ama da. Çoğun uklugusu boz, uklamam da o. Ve kanıgıça uklu basa bir iki gün anda bir energiye bir toplansa o uklap mı o bu adır uç uklamaydı o şu sildin şu şeye bir iki saat kin turdu şu bir saat ya iki saat kin orunda turdu kan vakti onun iki paranlış mondış bolta sanla akıgıda kişmişler olsa şu vakti uykus kanıgan dikin kısanlı hoşal kuram oturup bunda hoşal kuram ne yapmam demek ki de Ağabey, valla kepoğucu işine deyi yakıp durmayayım da be. Rahat mındak da posa dep diken gepen ma yakın etrafta meslek müştahal dep koyayım ama karşıya başka yerde yok ha yek vaçı 200 kilometre geldim mındak gep dep tor taksi 50 vaçı 53 uçur yolla bu da gep Ürümçide yok. Çoğu maşından boğan bilen küçük maşından kaçılıklı bombaydı. Avar olmuşsun diyeceğim. Eleyeceğim mi?

0: Ama şu öylege Çin'in kış elip turvatı meyve hoşuracak. Mağı Çin'in kış ikinci derecelik ölçüm. Nahit yokur ölçem diye salgan Çin'in kış. Hem de ürümçü gisel çoğun kip kalır. Şundak bozuma pulunu belen beğendikin belenerek ne işletu ettim karanla. Mane Çin'in kış digen. Yakşı no Çin'in kış mağı dedi. Hem bak. Reşide afçurunuz.
1: Aymış bahçının kışıdaki kızıl bırakmış. Sanki uzak derdi bulamı ha. Maşın oralılan ötüdükken bu oylundukan onu kayarıldıkan yolda durmandıkan maşınlar turvaldıkken bu müşerrek kursu tutardı ve işit geçip kaldıkken mi?
0: İşkımandınız maşını ulan? Oy. İtibak yolda Tozcan Kızılçırak'a maşallah sel köpürek geldi yavçunu kurban canı verdip de. Konya çirki Şembevaz'a bek kızıp gitti. Adem diye kızıp gitti mi yacıma? Mustafa'nın da suçuruyorlar da.

0: Nijat efendim durup çürüyorlap da. Mao minun fayen. Fayen nello. Nello yen. Jong Bing Lu ma? Toktap turgan ama bir telefon kekkap da telefon ne biteyle. Yaxşı mısınız?
1: He, uçurca yaxşı mısınız?
0: He, Adılca yaxşı ma?
1: Yaxşı, salamet tutunuz mu?
0: Yaxşı, yaxşı.
1: Uzun zaptan salamet.
0: Yaxşı, obdan.
1: Bugün biz bana şu Şincan yine Mizlik Temiz'de Şincan sefer bu içe Ürümçi'de.
0: He.
1: Bu şu Şinhua Cenab-ı Yuli Nengungyuan. Cenab-ı Bahçe. Şu Bahçe'nin darbasının sol tarafı geçilgan. Vasalgu Tunur kavap tağımlarda mesela bir vas görüş kılıç aldı turvatı mı zoşuracak?
0: He vasalgu da hazır.
1: He vasalgu. He. Hem de onlarımız beliş mümkün bu vasalgu'nun ki mavi ikinci tarmak dükkünü yeni içilip de işe yoktu. Bu orun olsa yine açı nengunyan dervazı karap sol taraf bronki fuba deydiğen bir
0: yavat de.
1: He müşede müşe orunda vasalgu'nun ki ikinci tarmak dükkünü içilip de hem de bunun içindeki bitlişi ve tişi huylisi koşulup, çayını huylisi koşulup, acayip bir güzel cayığı caylaşkan bir aslan oldu. mesela salkında çıkıp, bağçılarını aylanı kaç kosa kaçkandı, balla ulan kilip, vasalgının esil mezlik tunu kavapları ve türlük kotlarının yerlik taamlarının tetik etse, acayip şiirin bu şu taam tuygusunu, tuygusu gerçekimizde, şu an şiirin bir vas görüş çıkınmak için hazır biz. Bu yanın hocayını Ezgi Efendi'ni bir şey sözü tek kısa koşurken sonra...
0: Buldu.
1: Anlaşılak vakitten sonra pes olsun.
0: Buldu. Ezgi'ye yakışı mı?
2: Yakışı da oldu yakışı mı?
1: Ezgi'ye yine 99 yılın.
0: Açtan mı? Aylık, vasalık odalık çoğun bırakışı. Emez kesin de ya. Ezgi'ye...

0: Yaxşı, turatamsız?
1: Yaxşıyız oğlum, yaxşı nəkə?
0: Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Obdan turatamsız? Vasalğınınki kebablarını biz cıq tetiğan, cıq bağan.
1: Okey.
0: Sen ama örümçtiki dükkanlarla. Hakikaten hem de bu kebap hakikaten pek okşaydı. Hele ki kandak tariflesiniz. Mağ üzerine beğen tersini bir defa ya. Bu tutkuan aman. Mesela o bazı kebapların ilgi vaxtında mesela azırak maylık yerini yavaşsak könlümüz dikidi. Lakin vasalğınınki azırak maylık yerleri olsun yavaşsa könlümüzü tekme etkimiş onda bir sıranla var mı ya?
1: Bunundan yüzümüzden mi? Bak,
0: He?
1: ama en tabi otanda şotumuzu sağandıkın kavaplı.
0: He.
1: Çoğun gitmek mi sıkışıyor?
0: Tekme sebep şu. Ondan sonra göçkimi alaydı. Tallayısıyla
1: Göçlük
0: kodayım
1: bilen pek
0: göçünü.
1: yok ya. Göçlük tarifi pek yok. En yakışık göçlüğü an kavap kısmı.

0: tetiyalaydı.
1: Vasalgunun ki kebaplarını. Demek tamak turları mı bak yani şu tuluk he? Abi birinci dükkandaki tamak turlarının hepsi var mı?
0: Baba, şu bizden şu yenge gıcadık odak başlıkını mı izin kemer?
1: He.
0: Aşağıdan bir şeyler okşaş tamak var.
1: Aşağı gıcak odak okşaş hepsi var ya tamakının ki he?
0: He, hepsi
1: var. Ondan olsam da gıcak odak sel yırak köygele okuyup kalsa bazı delik şu vakları vakti sel ciddi yapıp kalka vakti da ayağı çıkışkı ey vakti yetişmeydi ki de böyle de anlaşılırımızın nispeten mavo nengi oynardı ki? Ma dükkan mı nait kolaylık yaptı. Onun üstüge abdomobil toktuş mu kolay. Aldırdılar mı abdomobil toktuş orulur ba. Abdomobilimizi toktup lan özümüz okşadan kebaplarını yiyip gelsek oldu iken he.
0: Evet, çok öyle.
1: Bugün mu nait yaşıp da yazı canım da ma bir yuvası görüşümüz gem de anlaşılırımız mı kirep. Ma soraydıgan sualları olsa sorap. Andım uçun nengi on yerdi ki orını ne, muhiti ne, tamaklarının ki türlür ne. Böyle kürüp gelse oldu iken. Bugün hem de Adılcan Mahu anlatılırımız bizim basak bulam da diken sorulan oturup koyardı hazır.
2: Oy buludu bulut çay sorulanız ya.
0: Buludu her vakit kaşağınız.
2: He bana hazır. Bu yuvas görsün için kıgaz. Bir şey kilin la. Tamak yemeyken bu insanla bir şey düştük tamak yap kaytın la. Biz bilen bilip bir yuvas görsün için katnışın la. Bir şeyle bir avat kısak dekı yakışı ya. Dekil kılımız.
1: Buldu buldu buldu. Aşu nangı uyarını işçi kırk etme istedim mi anlamışlar şu al dervazda karaplan başını toktuş meydanı gımda al karap sol taraf tutulab hoş nakva?
2: Doğru doğru.
1: He he. Buldu.
2: Buldu hem sen şükürcen selamet bulunlar.
1: Makul makul.
2: Makula gayrı hoş.
1: Makula gayrı hoş he. Makula hoş. Hem de Seltrup bizdinki bir vasıta körsüşümüz başlandıkken doyum bilen şipin havda anlamışlar. Ama şu vasalgının ki ma nangı uyardaki dükkanının ki şu umumi ahvali, ondan başka çıkıdığan tamakları bulanı bir beriş imkaniyeti olsa anlatılarımız bir basak bulduk. Yani beriş imkaniyeti olmasa bir yuvası görüşümüzü kirip sorgudaki sorulara sorup sana bulduk. Yani. Biz de kendi kendini dolu gün bulgalı. Biz, seher bulbulu bir an aşağıya. Bile birip Adılcalı'yla görüşke aşağıda çok. Niye kıyımam siz? Vasalgının kaplarını yap kemem sizden. Vasalgo diye otun diye ben de o yüzden kaç sonra pekna. Vasalgo. Vasalgo. Hoten de dan kovago. Onu mensin tutturan abz bir izni pakayla. Yakışım sizler riyasetçile. Meninki muhabbet ki avuçlarım gör bakım. Buldum akıllı. Buldum. Xalq yolları yollar avan kədi gəvçən Abdullah bəni məvərtib də. Boldu Abdullah, rəhmət. Pulu adam akademizə deyib, yox mə şu vasalğınınki bir çox bir ustaz mətti şu akımız oxşay deyib qapdım. Mən pulu olsa məndən kiçik olsa akademiyəmə. Mənim cazım oxşamaydı. Xalq yolları yollar ravan kədi gəvçən Abdullah əvətib tə rəhmət. Yaxşım sizlər yasaçlar. Qolcunun hava rayıq bir qar ötkən bolsanlar deyib sorabsız. Qolcuda bugün hava bulutluq temperatura 18-dən 33 selsiyə qradus qıçı bolud. Ərkin gəvçorunuz.
3: Şükürcəm, yaxşı misiniz?
1: Yaxşı.
3: Quruq üzüm gözüdü.
1: Quruq üzüm. Üzümədən. Üzümünün qurtulğanı heç nə amma? Yaxşı misiniz, riyasetçiler, ben hazır, ben aerodrom tarafı gittim, yollar avanken, lakin ben şu yaman tez edip yenimizden 120 dört gittim, pardon, maşallah mı kalı köp olmuşsa, ravan boğam bilen. Aşında yılan bağırı mağandıklarını neye inkas kılımız, depsiz. Hatta sakçılarımızın inkas kılımız, 122 telefon kılığa, 122 telefon kılıp, oturuatka uğurun, vakit ne, kayak tarafı gelip, gittim atkın ne, bir depersiniz. Aldırdılam katnaz akçılarımı saklap durdu. Onda kısa bulmaydı ya sile. Sal edeplik gerek, yedisek oldu ya maşallah ne.

0: Vasalğının kabdır nayt quruq obdan pişqan deydi. Mana turğunca.
1: Ha, uşub ya qadan yaxşını aqsı baynasın yolu şirbəsən aqsı baynasın qaldat yolu qoş yunus rəvan hava kılmat işindən sıka. Taksi maçlar digende kirar yok. Mümkün bu kaç kaç sürekli nasıl orlaştırıp pekan basın yaşlılar.
0: Bu orlaştırıp pereyle seltirip bana anlaştırdık ki uçurulur belki yıkılık kaldı hazır. Uçurunu koymuşsak uçurunu koymaydık anı milayke bu da papılaydı kırama hazır. Ma uçurulanı bir yukuteli.

Yani Anglosa bir uçurun yetkizmez. Ürümçi Medeniyet Merkezi Körgezme Hanı'nı takaş uhtırışı ilan kılındı. Şincan Uyghur Apnum Rayonu kurulgalığının 70 yıllığı baş temirlik muvaffakiyet körgezmesinden körgezme süpütünü yenimi östürüş. Körgezme muhitini el alaştırış için 8. ayın 10. günde 20. günü geçe körgezme mezmonunun derecesini östürüp özgertiş hizmeti kanat yaydırıldı. Bu kıtım körgezme hanıla vakitlik takılıdı. Medeniyet merkezdeki başka meydan sarayla normal sırtkı içildi. Hoşunda olsun, devamlı turda anlaştığında ki uçuru karayımız. Yakışmışlar, riyasetçiler ama 6 ayının havası bir karapakan basalım. Biz 6 ayı mandı oktap yollup siz. 6 ayda bugün hava bulutlukken. Temperatura 13'ten 30 Celsius'a gradı sıkça. Hava rayı havalı müştah olduk genci mi? Mavu tarafta tamak ürümcünün kıymetkin. Açtık olarak bul dem sayat raylarda hem de bağa perkı dazırak. Perk buludu. Xotan şehrindeki Beijing yolda maşını bir kadar köp, lakin iğir tosu yok dedi. Neticede ayaklı içi de kandı ucu bu. Bir saat, etrafı da bir saatten aldı kendi de devamlaşıdı. Abdullah Xotan. Turgunca kan bu çorunuzu anlap olduk. Seher bulbul sizden bu çorunuzu tapşır oldu. Oh, tamıkınız ok oh, yaptı, yiyiştik bozsun, sınıştik bozsun hemse. Meninki bir... Ama maşınınki özgertken bozsunuz, karan anlıkçımız rengini.

ortak mal mülkü hesaplandı. Şuna her tarafı ortak kaytırgan karızının yerimini ve öyünün münasip kımıta aşkan kısmını tölep verişiniz gerek. İşkinciden, eğer toydan keyin berilgen toyluk bolsa, bu toyluk erkutunun öyleniş münasibeti davamlaşıvatkan mezgilde hediye kılıngan mal mülükke tevap oludu. Haq talep kanun dasturunun 1062 maddesindeki belgedimige asasen, eğer alayda bütün bulmasa, toyluk erkutunun ortak mal mülükke tevap oludu. Bu xil ahvalda öy mülük sizden namınızda tizimlangan taqdirde mu, erkutunun ortak mal mülükke tevap oludu. Lekin toydan burun çıkargan mal mülükünüzden karakteri yanıla özgermeydi. Ajrashqanda öy mülükni bölüş meselesi de iki taraf kengişini asas kılısıyla. Kelişelmegende Xalq Sot Mahkemesi mal mülükning konkret ahvaliga asasen perzent, ayal ve sebellik ötküzmegen tarafning huquq manfaatiga itibar berish prinsipi bo'yicha hüküm çıkardı. Ağırda her taraf çıkargan bezash puli eğer toydan burunki şahsi mal mülük bolsa, öy sizge tabe bolganda bezash pulini her tarafga berisiz. Navada bezash puli erkutunun ortak mal mülükü bolsa, teng çeçiş gerek. Hissiyat bozulup əsligi keltürgülü bulmağan da, aval kengişini asas kılıp, macranı muvapıq bir taraf kılışanlarını tavsiye kılısımız. Kelişelmegen de, Xalq Sot Mahkemesi'ge müracaat kılsanla, Sot Mahkemesi kanun boyunca hüküm çıkardı.

说不好吃，什么不好吃？你们不ekran qarab turib o'xshagan o'xshamaganini qanday bildinglar do'stlar? Vasalgu degan kavab xana ne? Endi bosh dukan xotandugu do'stlar. Mush xotanliklardan so'rsanglar, tunuk kavab qaysi ashxonaning eng donglayiq desanglar, Vasalgu kavab xonasi deydi. Andan Vasalgu nurg'un shogirdlarni yetishtirib chiqqan bo'lib, hozirgi Urumchidagi Qizil Attirgul kavab xonasi mo shu ayni vaqtda Vasalguni ustoz tutib o'rgangan. Bularning kavabi bek o'xshaydi go do'stlar. Bu tunuk kavab jihatda hisobda Xotandagi eng donglik ustalarning birsi jumo bu. Andan boshqa tamoqlarimiz shunda o'xshaydi deb o'ylaymiz hamda.

0: bo'lgan do'stlarimizga nisbatan tetib qo'y kuchliroq bo'lib kelsa tetmay qilishi mumkin. Shunga bu hammamizning o'zimizning o'sib yetilgan muhitimiz, oilamizga tamoq etish odati o'xshamaydi emasmi? Shuning asosan talab o'xshamaydi. Shuning qaraganda oshxona etish ajoyib taska deb o'ylab qoldim men. Nimish qadanglar? Her hem de okşumakan ailelerden kelgan kişiler tamak yedi uzuklundu. Şulağa hem de umum yüzlük hem de hem de titip tamak kılıp şu soğudunu ilgiri sürüştüken ki Raurus tecrübe savak, Raurus yünek etedikken de abayattın da şu paranını kağandık. Min yünisimlik dostumuz garibi şimali yolu Abdülmuraylık muzini aldı. Koş yönüşte maşınlar köp tosluş pek iğir deyip de cümo dostlar. Muşu etrap kabağa vakitte çokum. Ama bir katnaşın tallanlaçı. Seher Güli isimlik dostumuz Rısalet yakşımı hoş kepsiz hoş buldum sizlerini yakış görümüz deyip özünün şu bir vasıtı göz şükürü batkallıkını bildirip bizgi resimlerden evetip de rahmet dostacık rahfın şankıp koyunla Abdu'nun uçuruba şavuşumunu aldı koşun işte maşınla night köp dike uçurunu verip de onun başka yine Şinfu isimlik dostumuz basalğının tarmıqı kaşkada bağımıdı tamıqı bek uxşaydı ki Adılcan tazı huzurlanıp yavadıdı deyip uçur verip de hazırca basalğının tarmıqı kaşkada yok mu ki? Hem de mavu Nengun yandan yendiki basalğını hesapta şu basalğı kavapkanısının usta, ustazi özü açkan deyişki buludu. Özleri pişirdi şu kavaplarını dostlar. Hakikaten okşaydı vasalğının kavapları. Nurgun şagirdlerini yetiştirgen, şagirdlerinin aşkallarındaki tamakında okşuğa yedi. Ustasının okşumamdı dostlar. Onda olsa devamlı kuşurlar karaylı. Tortaksi yasıncan. Yakşı mısınız? Adılca vasalğı kavapkansıda huzurlanıp kavaplarını yiyip getip de siz cepalık işte avadı size. Bir vasit gözüşü akırlaşkandın ki siz gibi ayıp para da bizge ayıp bağımızda çüştü. Biz bu Ettürgül kavapkansıda kavap yiyip kagen. Rahmet gönül bölgününüzge Ettürgül kavapkansının kavapların bek okşaydı. Ustazı şu basalgı olanı mı? Numin Baba isimlik dostumuzdan uçuray.
1: Örmeklik ve yasası yakın içine.
0: Yakışım siz.
1: Diyerken yol üstüne, diyerken 10-30'lık yolları yollanda.
0: Köptün köp rahmet. Kızgılıkla uçur bəgən dostlarımız əmmanlığa rahmet. Əmdə davamlıq köğül aramanlığa. Bahar namlıq naqşını sunumuza.

0: شو ین ان یولنن دوستورمز ما دا جویانن آلده ترپده ماشینا براز کپه جو یورش استا سنت اورنن آلده ترپ اندن ونکو اترپی ارال دروان نازر اندن تینشن گویندن مشو چانیه گو ترپ قراب منگان یونش ماشینا براز کپ دوان شمالی یولی چانلا یوندن باشلاب لام مشو چانیگو قزلچراغ باغو تنجلوغا ایگیلدیغان شبیچان قزلچراغ ماشینلار انتان کوب یوریش استا دوستلار فوکانجی ازرچه راوان باشقا یوللارمو اساس جهتن راوان که اندن شیخان گاوجالو شمال جانب یونیشته دوستلار ماشینلار انتان کوب یوریش استا یوریش سرعت 20 کی اطرافیدا ازر اندن ماو چیجان یان اطرافیدیکی یول بلکلردیمو یاولینگ سن آلدی طرفلردیمو ماشینلار بک کوب یوریش استا خوانخا یولی جونی دکترخانه اطرافی آن دن ماو چیته یولی هف چونچ گرکلن خوانخ یول آرلقت که بلکت ماشلا براز کپرک یورش استارق یه نقرساخ شوشمر اطراف شنخوا شمالی یولی شوشمر اطراف قش یونش ده ماشلا بکب یورش استا شیدا چاو مشو سیسی مولغا شوشمر قرب منغان یونش ده ماشلا انتان کب یورش استا گوانمین یولی سیسی مولنان آلده ترب سیسی مول قرب منغان یونش ده ماشلا بکب یورش استا خونسای یولو قوش یونشتی ماشینلا بک گوب دوستلار یوریش استا خوالین اطرافیدیکی یول بلکلرگه قارساق سای یولنو موشو خوالین بازاری اوتوشمی کورکنو آستین اوتوپلی جنوب قاراب مانغان یونشتی ماشینلا براز کوبراککن یوریش استیکن باشقا یوللار اساسن راوان شو جیچانغا چیقیدیغان دوستلارمیز سل پلانیکیدن بورونراق مانغلار جومو ما جیچانغا اوسودومو ماشینلا براز کوبراککن یوریش استیکن نجات اسمیلیک دوستمیز دپتو کندوزدیمو دوچا کشتیمو دوچا دپ جواب بیریپتی همده یزیپتو مانداق دوستلارمیز برینچیدن شوپور دوستلار هممیله نایت مدنی یول یورگن وقتیمیزدا هر قانچه ماشینی کوب بولسومو اورومچینین ازیرقی یول شارایتینینگ یاخشیلیقیدا بیزچه دوچا بولیش احوالی کورولمایدی شو بیر قسم دوستلارمیزنینگ قالایمیقان یاندب قیسیلیب کیریش ва яки ашундай قالایمیقان توختویلیشی یول بویلیرди شو себептен әмде бұмы бір шо тослушының ке асасық сәбәбі қабатыды. Анден біз сәр күн дәбатымыз, достлар, машин тоқтыш мәйдалдырға ұзындын-ұзын өчірәт тұрып, бірлінияні егіліп тұрыш. Мәсілі, ішкен жоқтырған әтрапы, ешуен әтрапы, Хуанхы үйілі, Джонғи доқтырған әтрапы, дабыза әтрапы, дамышта әхвалла хейлі ба. Әмде ұланы тұрман десек, ұнымай тұрыды ұшқы, бошап қаз кірміз деп. Шу машинланың бірлінияні іздеп, өчірәт бұрыш, егіліп өчірәт бұлыш сәбәбінің шу үйілінің ұмыми қатнаш yürüşüge eğir təsirlərini qıvatıdı. Gərcəmdə maşin toxtuş orları xəli köp bosumu hazır tətil məzgili. Cayı cayladınə Şincanqı sayyat kili batqan dostlarımız ailə büyücə dostları bilən billə ke batqan dostlarımız az əməz. Özü maşinə edəb sayyat ki kegən dostlarımız məbək köp. Əslədə Allah maşini köp yol biləklərdə əmdə sırtdın kegən sayyatçı dostlarımızdan maşinləri qətləb təximu mavu besim eşib kətdədə. Şunlaşqa dostlarımızda təvsiyə qıvatımızmışu Амал ба әмді аммиви қатнашын таллаш найты, ақыланы таллаш болуду азыр. Мүші дабаза әтрапы, ішкен жоқтырған әтрапы, джонғи доқтырған сейшуен, андын шаушымыр әтрапы, әрқай соды сарайлағы бағанда, амал ба аммиви қатнашын талласақ, өзімізмі машин тоқтып, бәрі бір пұл түләйміз ғы, достла, машин тоқташ орныға. Шу пұлға аммиви қатнашқа чықсақ мы оқшаш ғы, қолай болса, әмді машинда бәк бұ бақпалла яумыса, яшанған, Атанларымыз болса, бұның ақиқата амал жоқ. Лекен, шарайт, мас кеген әхвал астыда, аммиви қатнашын таллайлы, достлар, язының езі дамышта, яқша авалада, аммиви қатнашын бәк ұзырлық. Түнігін мен мұ, ма зажиту әңгі бамақ жеттім, 19-й башланғышының одол тәріпіге. 920-ге чықтым бірдемді бадым. Әмілетті машина едісек мүш, үнчілі ұқшаш барымыз. Лекен, о әтрапқы машин тоқтышын айты қолайсызда, Мен ұттым деп ойладым әмді. Вақыт жәтті болсын, мәсілі ақтысат жәтті болсын, машинаға мақылым ой кетеді ғой шуяғы бағыт жә. Бір көй жәмілен беріп алдым. Немі деген қолай. Вейни Фу үсімлік достымыз, Итпақ Йолы Радио Телевизия идарысының алдыдың баштап, Тоғызжан Қызыл Жырақ кегі жә, қошлені яраван, мән азыр мұш елдің өттім деп үшір беріпті, көптің көп рахмет. Нигметін үшірін аңлайлы?
1: Бір үзетті төрт үшін барлық, үш қызметті Başaktanlar xeylik olsun. Radyo 6 itibarı anlaşı dostlar. Başaktanlar xeylik olsun.
0: Rahmet.
1: Abay Mariyo sesinin gibini anlatmaya çok olur dedim. Şu her kancilik kısım olsunlar. Eğer atlak sıkılan yol yürsek, birbirimiz çan kutalıkla yol versek yol çözülmeydi.
0: Biraz
1: ikincisi mi abay yüzün geri çekil olsam, benim olduğumda bir maşin piyadıyla yolu toktudu. O maşin benimkiden tövererekken, ben sudum, madak yukur köreleyemem de piyadıların itibar kınışında alettim o. Ağabeyimiz aynetten kolunu çıkartmışlar, kullanımsa, zaten tuturdu kendiki maşinler. Dikkat kılınla, adam iti vardı da, diğeri belge belgendi. Beş doğru kıldım işte, özüm de koydum. Yaşı kıldım, rahmet de koydum aşı balım. Mesuliyet canlık da o.
0: Doğru. Manım aşınak naitim, mesuliyet can, medeni yol yürüdüğün şopur dostlarımız mı pek köp. Lekin az bir kısım dostlarımız şu, mesela nerede bir adam maşin tutsa, bu yolun oturumu, ya ki bir toktaşkı bulduğun cay mı, emes mi bilmeyi durup lan. Bilidi, lekin şu ya da derhal turumuzunu besip lan toktap kıranı aldığın ehval mı? Xeyli ba dostlar, şu kıranı değişiş, andan birdem yerimden şu ya turu sebebiden akayındaki maşallah tostup getirdi. Ameliyette kolay boğan cayda toktup, andan asak mı buldu kıranı? Şundan mı? Muşunun özü şahsiyetçilik. Bosa umumilikini oylaylı, emmeylenin yolunun ravan buluşu için özümüz mü bir kişilik yasımızını koşaylı. Çünkü bu katnaş digenge piyada mı katnışıdı, şopur dostlar mı katnışıdı, şunda mı? Emmeylen katnışımız. Anlık bosa ameliyat tosulmaydı. Mesela biz mu her günü piyadla ötüzüklüdün ötüdüğün işler buluduğumuşta vakitlada şopur dostlar bizgine aitti. Teşebbüskarlık bile yol verdi. Bir kısım dostlarımız var, karab kalımız bazdı. Telefon sözleşip, aldırmay, hareketi kolaylık bulmuş. Hem de hareket kolaysızlığa amal yok. Saklap türümüz ulağa. Bir hatar şu yolunu ötü vakıcı. Lekin hareketi kolay bulsun mu gerçi? Aldırmaymışı tohtap dehi. Ha? Dep telefonda sözleşip, ne de? Dep. Birdem yerimden şuya tur ötüp mağdığan dostlarımız mı var? Uçurtup kalımız. Andan nayt edep bilen başkalar yol bese derhal süratini tizletip bir hatarlıki dikkat kılgan asasta tizlik bile ötüp yoldun şopur dostlarının ravan yürüyüşü gümü kolaylık yaratıdığan dostlara ba rahmet deptehi. Şunda suyunup kalımız bunda dostlardan. Şuna bosu meyli piyadı mangan dostlarımız bosun ya ki maşnayı digen dostlarımız bosun hem meylen umumilik ne oylaylı. Umumilik ingi digen acayip mühim nese her kanda işte biz birinci oranı koyduğun neyse, meyli hizmetli bulsun dostlarım, işte turmuşumuzda bulsun, umumilikini oylayan adam, şahsiyetçi bulmayan adam, aman hem işte yakışılık girişi doğu deyip oylayımız. Kadirlik radyonluğucu dostlar, sizge rahmet etkumba programımızdan alavad sila, programımızın terik ve tırt tığlarını bazağız algan, tırt soda çeklik şirketi alaydı talap kılgan, bu oranı çin dilimizden rahmet ettimiz. Venifu simlik dostumuz Tavuzcan bilen minip muşu Tianşa rayonluk katna sakçı etratının aldığını ötüp altın gümüş yoluğa düştüm. Çingin Ludin minip birinci aylanma yoluğa çıktım. Dunhal loğa çıktım. Yollan aydı ravan. Dep uçur berip de köptün köp rahmet. Abdunov uçur bakken. Altın bulakını aldığını egilip göç pazarı mangan yönelişte kalay mıka maşını toktu vağan sebeplik maşınlar intayın köp dike uçurunu berip de. Biz devatkan ehval muşu dostlar. Ameliyette biz kömüdüğü işkin bilmedüğü bu yer toxtasaq nim buldu deyimiz. Alanın muş yol bileklerinin əmisi yengvenluğu dön. Sizge uçur mükemeydi bir vasıta muşu katnaş kayıt nizamları bu içe cazalınız siz. Öyü muşu da bazanın kışı da kündü öyünün aldığı çıkıp maşını toxtutup öyüge kırıp boğuca bir saat ketudu zade. Muşu sayat abutubusları pek durca kılıp etdi de buçur birip de. Şu anda sayat abutubusları ameliyette meydanına kırıp toxtutudu dostlar. Maşınlar köp. Asas sebep şu maşınlar intayın köp. Çüşüdüğün sayatçılarımı köp buğan kim birdem yerimdem şu yada. Toxtap durduğun gep maşınlar. Şu anda deyimiz bu muşu etrapka amalba maşınaydı manla. Dep emde sizin uyunuz uyadı bu hakikaten amal yok da aydaysız günde. Kışlarda bunda ehval bulmaydı. Hem de yazda şu sayatçılarının kəgini bizden Şincanlı iqtisadi tərəqiyyatı acayip zor paydası var dostlar. Turgun'un uçuru bağlaydı.
2: Marizle Tatat Riyasası maçı vaktiğine güzel olsun. Aksu Baynarsın yolu sürpersen, Aksu Baynarsın ıslak yolu koğuş günü sıravan. Aksu Baynarsın bir gün hava girmasında kendika, sıka, taşlı maçla bir yerde kira yok.
0: Kadarlık radyo anlıkçı dostlarımda bu sıra devamlı program mezmularımız ne? Dikkatinlağı sunaylı.

Toxtab, bovayının yoldan ötü bilişini cimmide saklap turdi. Bira şopur mu? Laba urmadi. Bu körünüşünü körüp könlüm ixtiyarsız hayacanğı toldi. Nemişkikin, toyuqsız 4-cü aydaki aşı yerim keçedeki 801-ci yolunun ahırkı növetçi amevi avtobusi isimge kilip kaldı. Bir günü keçede kızgoç serik çıraqlanın orada yol boydaki daldaraqlanın uzun sayısı yolgu çüşüp durattı. Mən yol boyu uçkandak yugürüp, ahır 801-ci yol avtobusuğu ülgürdüm. Avtobusun içi kupkuruq degidek bolup, meni koşkandı üçlü yol uçu bar idi. Avtobus Bəxt yolu kömür ximiya zavodu bekitige kelgende, 60 neçe yaşlıq bir bovay çıxdı. O orunduqda ulturmay, udul şopur ustamnın kışığı berip, mücmel halde bir nimelani sordi. Şopur ustam yeni çıturup, yeni bir qıttım. Bova, siz nəgi bar siz? Dəp sordi. Bovay Rişatkını tutup, toxtumay bir nimelani dəp işarı kıldı. Tili taza ravan əməstək kıladdi. Avtobus tikile bovayının gepini zadili düşünelmedi. Arqaratta ulturgan bir otur yaşlıq ayal tuyuqsiz, 39-cu otur mektepki baramsız, aval bu yagi kilip ulturun, biketki kelgende biz sizni çakırmız, dedi. Aslada, o ayal buvaynin gepini çüşengen idi. Buvaydan yeni bir qatım sorab, cazimleştirip etkendin kiyin, avtobustikilerinin könlü cahiyi çüşdi. Avtobus tamamlıq aldı qarap mandi. 39-cu otur mektep biketki kelgende, şopur ustam avtobusunu toxtutup, keynigi burulup, buvayga menzilge kelgelikini etdi. Ama buvay, etrapqa qarap, Pütüllay natunuş bir cayda turgandak gangırap kaldı. Buvay bu yanın özü bardıgan cay, ya ki əməslikini cəsimləşdürəlmədi. Dəl şu çağda avtobusqa çıxılı uzun polmağan bir yaş avtobustan çüşüp getdi. Təxminən 3 minuttan keyin o yaş işki saxçı yardımcısını başlap geldi. Əslədə o, yol boydaki saxçı işleri ponktığı kirib, saxçıladın yardım soruğan ikən. İşki saxçı yardımcısı avtobusqa çıxıp, igilip durup buvaynın isim familisini səvirçalıq bilen sordu. Buvay duduqlap cevap verilmedi. Buva, qeşinizdi kimlikiniz ba mı? Dəb sordu. Buvay titirəp durup, kimlikini yançıqıdan çıxadı. Ula naidi tezla buvaynın öyünün adresini təkşürüp, ailesidikilə bilen alaqılaşdı. Ciddiləşmən, ciddiləşmən. Sizgi yardımlaşıp, ailenizdikilə bilen alaqılış birimiz. Ulanın arsadaki bir saxçı yardımcısı boş avazda buvayğı təsəlli bədi. Buvaynın könlü səl cayığı çüşdi. Telefonu buvaynın kızı aldı. O dadısının yerim keçidi sırtı yürgəlligini texi bilməkdi. O əhvaldan xəbər tapqandın kiyin dadamla saxçı işleri punktığı elib baramsilə, mən hazırla avtomobil haydab ağılı bar mən, dedi. Buvay bu gəpni anlab, ahire könlü cayığı çüşdi. İşki saxçı yardımcısı buvayını yüləb avtobustan çüşürdü. Biri onun sol bilikini tutdu. Yeni biri on bilikidin yüləb yolunu astasta kesip ötdü. Yol çırqı astada üçəylənin köləngisi asfalit yolda əks etib, asta-asta saxçıxanın yoruq çırqığa sınıb getdi. Qadirlik radio yanlıqçı dostlar, yigit avtobustan çüşüb saxçıladın yardım sorğandın tatib, saxçı yardımcıları buvayını yüləb avtobustan çüşürüb, saxçı ponktığı elib kirgicə 20 neçə minutca vaxt getdi. Avtobusun içi başının ahire cimcit bolub, iş kim mu şopırını aldıratmadı. İş kim saatki qarmadı. Bu məzmunu anlaşlar yanda dostlar yiz qıqan buluşu mümkün. Demek avtobus şu buvayının ehtiyacı həl boğucu boğan arlıqda toxtaqlı qalatda. Avtobustaki bir neçə yolu ucumu şu buvaynın uygu saxsalamət bir verilişi üçün naita səvircallıq bilən saxlavatatdi. İş kim mu? Uf, ya acab mağmidi bu avtobus dəb. Azıraq mı bir? Xapo midi? Həm meylən birlikdə buvaynın uygulə bilən alaqlışı üçün saxlap durdi. Gerçi yerim keçi bop qalğan bolsa mu? Həm meylən uygu qaytışqa aldırabatqan bolsa mu? Muşu dakikada hemisi bu buvayının ailesindekilə bilen tezirak cem bulup üyünü tepü bilişini saxladı, çindilidin ümit kıldı. Demek kadirlik radyoanlıqcı dostlar, dünya mihrim muhabbetki tulgan. Mana muşundaq mihrim muhabbetlik kişilerinin ki toğru düşünüşü, kubul kılışı, öz ara bir-birgi yol koyuş neticesi de buvay mu özünün ailesindekilə bilen mana saxçılarının yardımı bilen naiti tezlikte cem buldu.

0: bu programını tırt soda çekişirkini alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varıs markalık sakal ağışı.

Dostlar, yukarıda Şinjan Radyo Televizyon Stansisi 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun Gülgünçiler Programması boyunca altış bedok, yaktırıp alınan parlık dostlarımızı rahmet. Programı riyasetçisi Kadir Yaqaysar, növetçi muharir Zapar Mämtimin. Hayır hoş dostlar.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Hatnaş liniyesi programması, hatnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırıyorsa.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı Hatnaş Sanat Radyosu'nun Hatnaş Liniyesi Programı'sı.
1: Hatnaş Liniyesi.
0: Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
3: Qadirlik radio oldirki do'stlarimiz tushdan kelganlar xayrlik bo'lsin. Shinjong radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining qatnash liniyasi programmamizni boshlab ketdik. Yoqtirib anglash bilan birga qizg'inlik bilan qatnashgaysizlar. Xo'sh, riyosatchi do'stlar Adiljon Abdulmutozlarga salom.

Yolucuları manışkin doktorhanın keyni hun senge karap mangandı maşıncayık dep seher bulbul kemsiz bulbuldum başlap kettok ya. Yeni uçurlar kara baksak şunu kara baksak nurgun dostlarımız uçurların boya verişine başlayıp gidip de yetküzdüğün boysak. Ay güzelin uçuru adılca yakışım siz. Gonkuyu körükten kızıl takı mangında sayıyla tosuluş ba deydu ha. Dostluk canavı yolu yine mingi yar gayr bir koçulları maşınla intayın köp azırak tosuluş ba çıray. Siz göz karçulum. Hoy can dung jiye der xanan şarkı yoludun çedavan yolugça garipti şarkı maşalla köpke. Kızıl tağ yolu yine hun xanan dungludun çedavan dungluğça garipti şarkı maşalla intayın köpke. Azar qarap baksak dostlar mau Kon aeroport Diopa aeroport tevesida mu şu yol belgide Jitan gawsu Sanjığman qında sanjinin kelgende degende yolnüşte mush Diopa aeroportning udilga kildigan mush yol belekte mashinalar biraz köpke yani Shau Diopa körükten mush Musaychangıça boğan arlıqta ha qoş liniyada mashinalar biraz köpke dostlar. Mavşurda önümlük paydalıp qaqaysizlar dostlarımız ya.

Ondoysa yine uşurlar kara baksak alım canım uçuru Beijing nello maşallah köp asta yürüyatımız deydi. Rahmet. Muyasserna uçuru adılca yakışımsız yiyişi yendin çıkıp bağlıoğu kekice maşallah biraz köp meymeynin aldır gitip parma maşıncık deydi. Rahmet bega uçurunla.

Uçurla kara bakaylı, Ruz Toktepe'nin uçuru, yol uçuru, Cudun Pipa'nın yolu Ravandiga uçurken. Uçurla cek, dostlar çıkmayın kalsın bir şey mi? Kayıt yollan, nemiş koymayız, nemiş koymayız da biz onuzu kaçatlamayız mı? Şarkı yolları koşuluyun ya da Ravandiga'yı durakmat.

12 لنياز. Bu programımızda eğiz boşluğu, sağlamlıqı, köngül bilidiganlarının yaxşı tallışı boğun, Şinpa Janabı Yöledeki Şahzat eğiz boşluğu ambulatoriyası alağayda tələb kılgan. Telefon 0991-322-98-98 Şahzat eğiz boşluğu ambulatoriyası.

0: 107.4 Patna Sənət Radiosu.
1: Hoş nosa dostlarımız, Zesil Küyü'yle huzurunladı. Bol deyekine dostlarını uçurdur Karabasak. Tuvgunca efendim uçuru.
2: Mürüzde tutta friyazı şeyme şartanlar güzel olsun.
1: Rahmet.
2: Aksu Baynası yolu çıbaşın, Aksu Baynası yolu getirir. Koş, sinistre var. Neki hava girmez, şunda bir istiqe. Taksim aşağı bir faz gelmek rağ yok.
1: Adilcan Kuşadın yol haberi bir yüktek. Kuşa poğuz istansına aldı da Abdümabdullah köp dedi Kuşa taksiye. Yine uçurlağa dağımlık karaymış. Men 8 bilen 10'nın aralığı da anlayım ya. Avaz şunda normal deydi o ablakim Vican. Vasalgu tamak hanısıydın tişilik gilip aldın az. Çüştüki cibon köydüm. Tazı kollap köydüm. Okşuğan göç kirde, göç kavaplanı tazı hazırlanıp yigellik hızını köydüm. Okşaydı ki, kaşkaya'da mı tarmığı var mı da, deydi. Kaşkaya'da tarmığı yok mu ki? O şu, hotten bile örümçeri bağlı değil mi? Vasal konu. Hoş, Abdurrahman efendim.
3: Abdülce, yol haberi, gen ay yolları koşuluyor, ravanken. Kızının binanın aldı da kasına kadar koştu, şu sebep. Ne koştu, gitti o.
1: Buldu rahmet. Aras, dostlar, maç üçte, şu çırpıda değişip koyduk ha şu Vasal Kudiki Hoca Allah'a bile. Bizden anlık uçula bir vas görsün çıkıyorsun ya da radyo anlap kegen bolsun. Nemiş kıpırsla depsilin ben petanla doğrusu da zırak kelişim asıl kılıp olduk. Vasal Kudiki basanla ama Nengonyan bakçının bakçıdaki dükkan. Nengonyan bakçı var şimdi kanalı o. Hayvanatla bakçısı, canım bakçı. Şuya tinçerçan kırsanla mı sol tarafta Vasal Kudiki. Şuya kelsanla çokum kep bundan kim berip kalsanla. Şu krep vurdukanda ben bu 107.4 radyonu anlayıp kegen ya cırbosunu görüp kegen dep bir uçur bir yutanla aşırıla silahge kümül soğuz kılıdı kunak işi ba lemponları ba kümül soğuz kılıdı çokumcu mu meyle kavap yanla nimi yanla ma işten paydalanmış anlamaydı.
3: Adılca yol kabiri, gen ay yolları koşuluyor, ravanken.
1: Rahmet. Ahmet Çağ efendim.
4: Yaşma adısın.
1: Hoş.
4: Bir de gümeten olup da, taraftan her gün makinle pek çık.
1: Olu da rahmet be, uçurun Allah'a köp rahmet. Turgun Çağ efendim.
5: Kanda adılca yaşma, aksu baynayasın yolu şubesem, aksu baynayasın azat yolu koşuluyor, ravancıma.
1: Rahmet. Kutten şehrinin açalı yolu ravandaydı, ablet Kutten. Bege uçurunuzu köp rahmet, yine devamlı uçur Bege Şimbeğen. Ve işin numarımız Şincan 1074. Onda olsa hazırak ilerledik ya gayet külümüz.
6: Barmaklarınız yan telefonunuz ekranda da tez tez hareketlenip, şundak bir tunuş sima ve tunuş avaz sizni ihtiyarsız celep kıldı. Şundak mı?
7: Doğru. Sizin köyünüzde 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun doyun numarı. Ondak bosa 10 tarafdaki 107.4 tep yazılgan çemberekteki koşuş belgesini besin. Şu vakti siz 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun doyundaki sarkıl mezmullarını her günü köreleysiz.
8: Mubadı siz 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun doyun numarını izdevatkan bolsanız, şeyci 1074'ni kırgızıp koşuvasanız, biz siz üçün tayarlıgan Katnaş mulazimet uçurları. Kızıkarlık, sın görünüşler katarlık, rengdar mezmulladın kanguçu huzurunu alaysız. Köngül koyup tayarlanan bu mezmulla sizgi şatlık bakşı yetişbilen birge, sizni yine türlük bilim savatlığı ilgi kılıdı.
6: 107.4 Katna Sənət Radyosu'nun doyun süpsi, sizinin doyundaki sırdaş dostunuz bu kağısı.
1: İsiniz de bolsun, izdeş numarı XG1074.
6: Şeyce 1074 de?
1: Ee. Kadirlik dostlar, Allah'a batkın Allah. Şincan Radyo Televizyonu'nun 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun Katnaş Liniyası programımız.

0: Uçurlara yine devamlı karayımız. Herkese uçurladın. Ben baş. Efendinin bir uçuru var ki. Sen Allah bakayım limi deydik ki. Tokta Allah. Ben baş efendi. Va bek varan çurun oho bek varan çurun uçur birip siz cuma yinaz radyonu uçur yutup ama gekip sözlü yutup la enden lügrak kıvarsınız bek belen bulut kep kaç ten uçur versiniz bek varan çurun ki Ahmet Niyaz Kırkaş
1: adı can şofadırsa yaşımı bizim yatırıp anlatımız kimler şimdi kaydı ya
0: ne bele haber taptık yaktırıp anlatkın aldı hoş bulduk. Yine uçurladın. Mingju diyen dostumuz mu? Ne acaba kumma kaldı? Hum yazdın. Hum yaz diyen ne? Vallahi kentik yolları var. Ha, hum yazdı. Hum yazdın. Vallahi kentik manga yolları var. Hum yazdın de uçur yollar siz ne dedi? Hum yazdı. Bu da bekar uçurunuzu rahmet. Yine uçurlar kakara baksak. Abdu efendi numara uçuru. Halık yollurdu maşallah biraz köp cuma dostlar. De uçur yollup da. Bekar uçurunlarla köp rahmet. Dostlar yine devamlı uçur. Bekar uçurunuzu rahmet. Şimdi numaramız XG1074 FM. Şincan 1074. Tamamlı uçur bekar uçurunuzu rahmet. Ay güzelden uçur adılca yakışımız siz. Şida çav. Şiday Gongchang tarafta maşallah biraz köp. Şovşimin'de bu maşın bekçi kuş liniyede de uçur yıllaptı. Bulu da bege uçurunuzla köp rahmet yeni devamlı uçur begeysi.

0: Ben başlaydım maşine idigen ayalı laba çağsa man çakçak kvatıdıgan okşaydı dep tırlıgan gep abalı ne? Çağandı mı tüzük çammıgan gep abalı çö? Kılık çıkırıp çağa okşaydı. ya işte çünüp kaldım o ya özünden sızık beni mangını isidi yok he? Man bir kıl. Maksat laba çevadı da dep açık kip gettim o da bunu bir mi digil olmaydı den laba Allah. Herkıl adem bayağı, herkıl çünü duğun. Ha, şimdi olsa yine fıçırlığa karab baksak. O min şenzey son ulum uçı van aksu fangşan. Zav, şancı da lu kuan dep. Aksu ürümçidin aksu man, man makçesli yüsüp can. Bu liniye ravan, çak koyga ahval yok. Bugün bana çünkü avana ait yakşı. Her kaysı ürümçinin kırıp çıktığından yukur süreti taşıyorlar. Asas cihattin, her tereptin yakşı. Meyli Beijing Şincan yukur süreti taşıyorlar olsun. Turpan Hoten, Koda O, Sallin, Yoar. Bu liniye olsun. Ürümçi, Lopnur yukur süreti taşıyorlar olsun. Hemisi asasya yollar ravan. Çak koyga ahval yok. Normal mansınız buladı Yusuf Can. Lan da. Hoş Kaşgar taksinin bir videosu varken alıp bakayla. Gör bakayla.
1: Ben bana 7'de 8'e tırabı da anlayma red yoluna normal.
0: Bana.
1: Aydırımın yolları ravan.
0: Bana. Ha. Yine buladı. Bana. Kaşgar taksi. Hoş yine uçurlar şunda o kara bakayla. Abdu'nun uçuru cula sol çarayın aldırı maşalla bek göv hep bek göv deydi. Tor taksi vu sen bavşallu hoca zen yönlüşte maşın köpü işki başladı yollarda deydi. Yine uçurlar karayla. Mingru deydi. Yoldaşım ma uçurumunu anlap hatne bir tüzük yazmamsa hey. Bir tüzük yazsan olmam da hatne. Dep külüp gitti. Hazır yol düşüm, nakşı anlamay, radyo anlaydıgan bop ketti. Kündürüp ettim ben ma yoldaş ne? Bizge şunda hoşalık hep geledo, rahmet hep uçuruyorlar. Mingju, rahmet yol düşünüzü salam edip koyan, biz panlısın. Özüm uçur bəsün, cuma uçur bəgeş mansın. Toğru dep de, hatta toğru yazmışsınız müştə, mənim söz gürep kütü de. Şükranın uçuru, say yolu din kilip, gonkuy görük, li, cao, çao, çıkıdıgan, eğizda, maşınla, bek göp, Cenab-ı Kuman'a yönlüştü.

0: ismim Nurzat diye özgertip kalkan bolsun. Nurzat istiyor isim uçurak ben özgertemeyim cümle. Yine uçurlar Karabakaylı Şam'ın yolu, Tayyua yolu, Karamanga yolu işte maşallah. Bökü ma yolunun uçurdum paydalanmışsan la bomba de valla. De uçuruyor yollaptı. Hazır mı Ürümçi'de bekirak dostlatka yol belginde buraya ama sağ yolunun ki dostlar kaşka lica çoğudun minip hına lica çoğu kekice maşın biraz cek. Karıştırıp hem de bu hına lica çoğudun miçeng karab manganda bu şu kaşka yolu ötüşüm görür ki bu şu arlık sağ yolu hakikaten dostluş buluyordun maşallah intayın köp. Onun onun kası ihtipak yolu kıdı maşın iki. İhtipak yolu da hakikaten hem de 10 dostlatka yolunun birincisi ihtipak yolu çıkıp da hazır. Dostluk canı böyle şöyle mi böyle Beijing Zhonglu, Hongguangsha Lu, Zhongguanji, Hongguangsha yolu hepsi koşulup 10. yolun, 10 yolunun birinci sitpak yolu ki yine sana şu yerini aldık yaptı dostluk. Bir şey neydi ki sen lan şu Veyma Odası'a kızılacaktı ki. Çok baza. Muşayadın dostluk ahırı sana şu yerini aldık yaptı. Dostluk maşallah intayın köpken şu sebepten şu cüku bizden mavu Tosulatka yolunun birinci oranına ihtipak yolunu çıkarıp gitti. Şunu karakandım başlılar, rağırış köpke dostlar. Ma uçurdu önümlük paydalıp kalkan bu sanla. Degen maksette yetküzdük paydalıp kalkaysa dostlar. Yine uçurlağı dağımlı karayımız. Abli kim canının uçuru adılca yakışım o şarkıdaş kazanmıyor avan. Bu yerden düşüp Hongguangshangi kagiçe yemin daha sana aldır ki yol bilgide. Maşallah intayın köpke de uçur yollup da. Bunu da bu uçurdum mu paydalım kalsın. Menzirenin uçuru. Adıcık ay yakışım siz yolu uçuru bile versem. Cavu şu yendin. Sisi mol şida çağı manganda. Maşallah biraz köp. Kızılcırak az kalanda. Maşıncık de uçur yollup da. Bunu da. Bege uçurunuzu köp rahmet. Dağımlı uçur bege size.
1: Bir yüz yetti de tört katna sen et radyosu.

0: Abdumobilning tuyligini bir echib bera, sinim bilan manzur ko'rmang olaylik.
1: Maqul yina sinim dada, akam bilan bijam turmalay.
2: Bo'lmaydi balam, bek xatarlik.
1: Maqul yina sinim dada.
3: Voy mayli bir echib beringa, birdam sagidab meg'vasin.
2: Unda degan bilan.
3: Voy voy echib beringa, echib beringa.
2: Mayliamsa.
4: Ajab so'qin. Nim degan chiroyli.
2: Balam! Balam, gözüm aç!
3: Gel kusam acı! Ayak
2: mısın? Balam!
3: Gel kusam acı, kutkuzun lan!
2: Kutkuzun lan!
5: Ata anılar vəqədin kiyin qancı puşayman qılsanlamı ornıqı gəlməkdü. Kiyin ki puşayman özüngü düşmən.
6: Balınızı köyünsiniz, balınızını Abdumobil tünlük edin. Dəri istin sırtkı çıxar qızman. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi.
7: Qadirli do'stlar, programmamizda anishatda anglab atganlar, qatnash liniyasi programmamizda anishatda. Bu programmani Xinhua janubi yulig'i joylashgan mushu shaxsat egiz bo'shliqqa ambulatoriyasi programmamizni alayda talab qilgan qo'llagan telefon nomer 0991 322 98 98 322 98 98 Dostlar, dostlarımız dağımlı kuşurunlar bozu ve geçmeyenler ve işin numarımız XG1074 FM yine Şincan 1074 digen bir işin kuşu bilip kuşuru besenler buludu dostlar. Karşılamaz.

0: Şulara baksak hazır Guanghui görgüden yüzünge üç kızı da maşıla intayın köp. Peçetten açılmağın nakşıla peyze koyup bakmağın. Nakşıladın koyup vermem ses. Bulu da Niyazcan. Yeri uçurlar namazlı uçurlar da anlayıp değil.
1: Şiva efendim canım bu kadar karat mağına görmüşler o an.
0: Bu da bege uçurunuz köp rahmet. Sevinin uçuru argon şı huyacarşı dey. Terepte maşılla bekçik de uçuruyorlar de. Bege uçurunuz köp rahmet. Yeni uçurlarını şundu yöngülü ütmundu karsak sacı de. Bir uçun evet kendisiz de. Yeni uçurladım boğuşa yolu da maşılla köp. Yeni hoca zengi harap manga yönlüş de uçuruyorlar de. Bu da bege uçurunlarla. Dostluk canı bu yılı minyer taraf tumaşılla köp tuşluş başlandı deydi. Alımcan şovşimin tuşlup gitti. Ama körük tarafından daha şimir taraf karap manganda maşım bekçek tuşluş bekçek yığır deydi. Şimdi kuaşım alıyor öyle. Bu yıl mek tuşluk şida canı olsun mu tuşluk gitip de. Hunsen bakçını aldı hunsen yolu. Maşılla lıkkı da gitip de bir yanan mı? Yol ehvali bir kadar mürekkep hem tosluşu oldurup dostlar. Bu uçurdu önümlük paylım kakaysla.

Kadirlik dostlar, programımız nahit yakışı da almış yada da dostlarımız mında bir dil olması alı var ki şunu sözlep bireyle anlık açmayın la zeyrek yukkanman la hem de ma bu çüştün kim bu kaldı ava mu sisse kurum cira hazır mügdep kanman la bu şunun gıdayır katnaş gıdayırım da dil olması alı var ki sözlep bilsem la bir anlık aç bir şüençimizin çok kurulaştırılmasak acaba mesleğimiz dostlar 2023 yılı 6. ayda Lan X bilen Van X 4S dükkanı verip Optimobil seti alğan. Optimobil seti veriş puli, sugurta ve baj hakkı cami 343.534 yuan bulup hemmesini Lan X tuluk tölügen. Lekin Optimobil Van X'nin namı da Optimobil Van X'nin namı da tizimlatkan. Optimobil Van X'nin namı da tizimlangan. Motorlu katnaş vasıtasında tizimlaş guanamısı yol yürüş kinişkis katarlıklarının əsli nuskısını Lan X saklıgan. Pul ne Van X tölepdike? Fütün pul ne? Lan X toluk tölepdi olu ki Optimobil'nin Van X'nin namı da tizimlangan deydi. Motorlu katnaş vasıtasının tizimlaş guanamısı Şinçerjan çoğun deptelerin əsl nuskısını yine Lan X saklıgan deydim. Gerçi nam onun bozumu saklışını mavpulta ölü güç tarafı saklaptı da ki iki taraf oturursa da Optimobil'nin iqdarlıq doğrusu da talaş tatış yüzbəgən deydim ha işini kü. Lan X köp qıtım Optimobil'ni qaytırıp ilişini tələb qıgan bozumu nəticisi bombağın. Şuna bilən Sot mahkemesine dava kılıp Van X'ten Optimobil'ni kaydırıp bir işini hem de namini yötkeş resmiyetini biciriski masal işini talep kılgan. Van X Optimobil tizimlaşken iş kısmıdan Optimobil soğurtisi minin namımda tizimlangan. Optimobil'ni seti vağan pulunu men işlemcilik kılıp tapgan. Şunu men Optimobil'ni idare, Optimobil'ni kaydırış koşulmayma digen. Sot mahkemesi karab çıkırıp mundaq dep qardı. Bunundaki merkezi nokta Optimobil iqdarlıq hukukunun täwäligini qandaq bekitişdi. Motorlu qatnaş vasitisi alaydı köşme mülk kitabı bulup tapşurğan aman küşke igi buluşi tizimlitip qarşı tarap bilen qarşılaşmaslıq prinsipiga əməl qılıp iqdarlıq hukukunu bekitiş kerek. Motorlu qatnaş vasitisini tizimlaş guanamısı Yol yürüş kinişkisi Optimobil'ın nersi hukukunu bekitiştiki birden biri asas emez. Emili Optimobil ilgisi bilen tizimlangan Optimobil ilgisi birdek bolmagan da. Emili ehval asası Optimobil'ın emili hukuk ilgisini bekitiş gerek. Optimobil gerçi cevapkar Van X'nin namı da tizimlangan bozumu, lekin davager tapşırgan bank pul yötkeş ispatı. Ve işin çıkın kılıç hatırız katarlıq dəlil ispatlağa asaslanğanda Optimobil seti vağan pul ve tunç qıtımlıq soğurta haqqını davager Lan X'nin çıkarğalıqı. Davager Lan X'nin dialogu çetişlik Optimobil'nin iqdari ikkalligini ispatlaşqa boludu. Cevapkar gerçi Optimobil seti vağan pulunun özünün kırmıdın kəlgalligini təşəbbüs kılgan bozu mu? Lekin tuluq dəlil ispat bilen təmilleyelmigen. Şuna sot mahkemesi davager Lan X'ni dialog çetişlik Optimobil'nin emeli iqdari de bekitip cevapkar Van X'ni sürük işçide Optimobil'ni kaydırıp berişke hem de nam yötkeş resmiyetini bicirişke yardımlaşışke hüküm çıkagan. Hüküm çıkırılgan deyken davager bilen cevapkar narazılık arız sunmagan. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Hak Talep Kanun Dastorunun 224-cü maddesindeki belgelemeye asaslanan da köşme mülk nersi hukukunu bekitiş ve ötünüp biriş nersi tapşırgan da küşke iki buludu. Lekin kanunda ayrım belgelengelleri bunun sırtada. Motorlu katnaş vasıtası alaylı köşme mülk buluş sıptı bilen

Hoş geldiniz dostlar, programımızın ağırlaştırımız növetçi muharir Zepar Mentümen, riyasetçi dostlarla Adılcan Ablımet. Hem Allah'a teniş cemallık yer bozsun vaktinle, mühendlik ölçsün diye ümitli biz. Geek programımızda yine devamlı silah için hizmetli bulumuz. Keşlik yollarınızda biz Zemra programımızda görüşeli. Yollarınlar abam olsun.

0: Kadirlik radyo aldırıkı dostlarımız, öyle de anlavatkan cay caylada, anlavatkan maşınlada, anlavatkan barlık anlavçılığa keşkilerin lakaylık olsun. Yollarınızda bizden bu programımız arkalık silahı, yine tekamı yakışı kümüllü hükümeti hizmet kılış için tırışallık görüştümüz. Bunun için hem silahını teklif kılımız, canlılık fücurlarını bir programımızı katlaşıp, birlikte paranlığa görüntü ağaç, istil nakş köy müzikalardan uzun ağaç, sualların Allah'a olsun sorgaç. Birlikte programımızın keyfiyatını evcini götüreyle ilgen maksatta. Her bir vaxtınla hoşal kuramlık ilgide ölçsün, seperge uyak buyak mangaş, programımız katlaşkaş, hoşal keyfiyatta yol yürgeysle. Bizden bu işin numarımız XC 1074 FM, yine Şincan 1074 programımız devamlık silah için hizmette. Dostlarımız kanı hazırdı başla programımız katlaşsanla buludu karşalımız dostlar. Bu işin numarımız XC 1074 FM, Şincan 1074.
1: Yollarınızda biz hemra programımız.
0: Oho, bu Vişin Pinde'ni maymalı mesket tuğam de. Daha ben Şimali Yoli Fukancı'ydım, Bekhtiyolu Karabangan'da tusuldum. Bana deydi, Liyuar Liyuling, taksi memteli efendi. Muzeffer sunukun men keldim dedim ana. Yöcünge yolu koşluğunu yediravan üyedin kilip muşu culağının aldığı gegen çakdı maşin bekçek de püçür yollaptı o. Rahmet bege püçürün lağam. Da olsa yine avazlı püçürlağımı bakiye dostlağı yet güzeyli. Yolu için mi deydi ki?
2: Bir yer 74 merkezler ırımcıda yolu göre. Şu aerodrom bir yakas materyallar zavutu kırıkman kandıma yolla azı çaravancı rahmet. Azizden abimiz karşılamaz.
0: Rahmet silege. Cavlanka.
3: Azizden bunda valla yaşıma beladı dostlar.
0: Yaşım ses.
3: Senden bir taraftan yollar olan. Ama haber hakikaten faydını istememesi hakikaten yukarı ki. Ama haber ne olur? Ben hoş buldum. Biz onun oturlarımızla tutarmış yakıştaki. Bu bir yakış haber ki. Hele kuşum bir yakışız faydını istememesi yukarı ki ama haber ne ki.
0: Bu da faydalanıp kalkan bozsanla ha. Hoş, onda olsa yine uçurlarını şunda uyanla bunda okarsak biz devamlık radyo aldı da kıranı callık tatemeyiz dedi badam taksiye. Buludu bege uçurunla ağa. Yine veliyeceğim başlap koyayla vah öp gitti de uçur yıllattık ya. Buludu. Yolla keşi oğanı hele tosluş başlığına atıdı dostlar. Bir gün şembeğimde aram günü. Soğut merkezler etrafıdaki yol asasen besik bulu atıdı. Yine mesela kayısı yol digende. Şidaçov, Sisi, Mol. Taşımın şaşımın taraf, Şinhua Beylu ha. Anı kendin istifak yolu. Anı kez sayıldın, Guanghui Çoğudun, Kızıltak çıbağa yol, Şimalgı Mangan'da.

Otandan yolu çöre şarkı Beijing öyle birinci görüktün Gülbakka mıngışta maşınlayacak tozlaşmadaydı. Meyünün yolu çöre şarkı aylanmadım. Karmay, nanhu, kötürümü, köyürük bilen yolu çüşüp Kaşka yolu yenip çıktım. Hına yolu ötüşüm köyürük bilen Kaşka yolu ötüşüm köyürükünün orlağı da maşınlar. Belki oho. Meyün nem diye mürekkep kıvattınız bu yolu çöre ne? O beşi ışkında gep bulmağın bası ya tosluş yok, ravan bulmağın bası onu demesiniz mi bulduk ya? Mesela şarkı aylanmadan çıkıp, nanko götürme körük ulan minip, gıldı gıldı gıldı sayolu uçuştum diyen gepini çıkır gittik la. Kaşka yolu ötüşüm körük ulan, hına yolu ötüşüm körük ulan arlığı da maşin ba tosluş çek, diyenle uçur versiniz bulduk ama uçur gemi. Bekşan murek gep bulup gidip de min gün. Bu muhim haberini ben anlayamayı kaptım. Ben de keçikip kırıptım. Kaysı muhim haberini anlayamayan bu gittiniz nuliydi. Hotten Atırgül yolu ravan deydi o. Guanghui körüki dağ bazadın kelge yönlüş. Hong Sanlu çıkış iğizden başlap maşınla intancak. Sürat nait ast kitip aramız deydi yazıcan. Bolu da bege uçuranlar göbrek mert. Yeni uçurlarını şunda o yöngülü tutmunda uqarsak. Nicat.

0: taksi. Şarkı Beijing yolu birinci görüktün gül bakkı menişte maşıncık tosluş ba. Hotendin yolu çöre. Dip uçur yollap da. Bulu da bege uçurunuzu köp rahmet. Yeni uçurlarını şunda uçarsak mavi ediyor karan. Dip raziye bir uçur yollap da. Bulu da toktan memma karaya top durun. Bu mavi wifi'ye çıkıdığa aylan mı ki ha? Çokun mavi. Nemeden çıkan yayım ki bu? Bu şu yemin daşa tarafından kilip Tong Wi-Fi'nin çıkan taraf mı ya da hata mı? Aştırak gördüm. Bir okranlı kişenin maşını ki şimdi ey ki 57'de pi 5 ki 57'de pi 5 ki vuci pi vu diyen kişenin maşını balasını tonluktan aşı yerim beden toluk çıkarıp ma o Wi-Fi'nde gitip verip de aylanmıyor oldu Wi-Fi'nde. Şurat kalı tezke ara bak aylan. Kıyışını karanlık. Direklerin arası bu. Bre, şeriat ya her kırkes çıkı varsa şuna oğlan. Ya kaygan çakdı. Çıkılıp çüşse ama abala. O işte degem ki ügeyi balasını bunda kesilmeydi demli. He? Mesela yol düşün aldın ki ayağını aldın ki yol düştün bu kambala. Ya ki yol dışına aldım ayaldım bulun bala digendek boğusu mu o bir bala hem de ülkeyi boğusu mu bala da günah yok onda kesilim anla müştahım kılam sile hoş tokalanın namı da maşına gildirip kiyin avarçılığını alıyor maykat mı he çıkıp yögep değil bu beggep uçur bek uzun oluyca Allah'a emanet olsanız mavi sıl o şirin diye hepini düşürüp kısınız doluk kendini kendirip anlayalıysanız çıkıp yögep beyse hem gep mezmun ne işte başkalarının namı da üzümüz pul töleyip aldıgan maşını yapıp gülüyor mesela ya tukkalarının namı da oldu kızı pulunu üzümüz töleyip ilip eydep namını başkalarına kopuyup maşını üzümüz eydep kıldığa iş yapıp kalsa pul töleyip ispat boşan da boşanga ağan boşan ağan ispat tunç boşan ha. Boşan gitirga ispat katarlık hani ken sözleşiş hatırsı mesela. Ama maşinasının namını dol demse. Ben aydey meliken şop qas şingyan qıp qaldığa şop qalsa ma şingyan qıp birse andamında dediğin hatırlı bağ o. Anda sözleş hatırlır ya. İşte bu qas çuqum obdan saqlanla. Kiyin alımadıs menpetdiki ajayip nese uruq tuqqanını otursudum o. Menpet dokunuşup kalsa vakti kegen çak köngül ağırçılığı bulu da yok olmaydı. Şunda çakta özümüzden menpetini hem de koğdu yağlayımız aşı ispatla arkalık degen mena hem de. Jigip yögep kesek. Şu kulonluk ispatını obdan saklanla. Karıştırıp minin namımdı bu maşın me aydayım ya bunun enkin dep turbalıga aşı yok kalsa. Ap pul tölgellik ispat yo tuncuk ettim soğurtağa ispatla küşkegi bulup mıdak. Sözleş hatır ispatla bolsa, hukuk menpetin alanı koğduy alay isle bulmasa, onu ispatlayamaz anla ziyan tat isle digen gep. Muşun da gep. Cavlan cinika.
1: Rastı yakıgan ben de uru tutkan bolsun, başkalarının namını maşına atak valla. Aşı, sütün, şambo, kotmal boşa ne koyduk o? Mata şükülanı kotmal boşa, diye bir boşa bak o. Mesela iyi vey. Hemini sütün atak buludu. Başta eli beydişe buludu. Mesela şu namı da maşan kallanma o hatırken buldu. Bombsa, sen yaksı anda soğuttan alamısa başkalarının namı da maşın amayla çıkılır. Buna tersiyerim şu valla.
0: Muşunda iş kuyulukkan dostlarımızın buluşu mümkün he. Hem de yok değil olmaydı. Hem de muşunda dil o musallarımı köp aynı. Mesela uruk tukkallanın içi, yak dost bura derlerinin içi de. Mesela bazıları özünün namıdı iliş imkanı olmay kalıdığa iş yok kalıdı. Ya ki maşın toşup gittiğe iş yok kalıdı özünün namıdaki maşın. Bunda işler yok kalıdı. Ya ki deykön düşmeydi kalın bunda işler yok kalsa. Bazıda yok emez. Uruktu kalanın namıdı kıp durup maşını ilip deykönü özü töyleyip mesela. Bunda kıldı kalın işler mi bak. Müşünde çıktı belkim o bu ziyet şekillenip, ya ki köz kızırıp, ya ki menpe etçi etti bundan minin maşına.

0: bu maşın minin namımdı tursi dep talış bakıdıgan. Ya ki elzan sorap durup alıdıgan hıcıl kılıp mellayı deyip oldu dep. İşte ehval yok emez. Hem de radyo aldır ki dostlar da mı bu bakka mı muşun da işle meslen. Ya uruk tıkkan ya dost braderle arası da. Şu çakısıyla kanda bir taraf kıkan. Madi aldın ki programımızdaki dilo misali o. Dikin hem de bu katnaş programı soğan kan çımışına çımışının dair bilimlerin ortaklaşıp bağımız. Dikkat kıldığan bulumuz, paydılınımız, bilimimiz, biliş dairimiz çok kuruluşudur. Bir de paranla olsa birlikte paranlaşma açmağızak buldu. Saymacan körük çıkış yolu, say yolu. Şunda kıp geldi. Saymacan, Saymacan'dan say yolu ki. Sen de bir körükke çıkıdığan tereptik ya o şendeyi maşını balasını tonluktan çıkarıp mangan. Hatırlık çıkıp da he. Her bayılanma divanı aldıdan çıkıp Vişin konacağına geldim yollara var dedi. Bunu da bege uçurunlağa köp rahmette. Hunsen ayılanma yollara ravan. Gerbi çok körüknün üstü mü? Ravanken. Dip ravalışıp da dedi. Dört taksi öğriyat şehun tunglu konu halini aldı veşi tosulup gitti valla dedi cuma dostlar
1: Abi ya sen de yakın durdukla.
0: Yakışım siz?
1: Ben dünya yakamıyım ki bu şu liderlerin polis toplantısı aldım ötkendi diye Golcağ'da işlemeci tepişti. Resim kağıt mamakta maşinden büyülüş küçüktü. Böyle istiyorum profesör. Şeyimden. Ara ötkendi mamak. Kutluğun mankantı katıldı.
0: Bulu da belki uçurunuz dostlar paylaşım kalsın he. Hoş, dostlar kege uçurladı yine dostlar yetkilsek. Bulbul göya güldürünüz ki rahmet. 174 yolu uçur şovşumundan aldı dedim o hoş liniyede maşallah bek köp tosluş buluvadı da de uçur yollaptı. Osmancan şunu da işte şu aldık bez dedim ona. Bu da bega uçurumuzu ki bırakmaya da yine devamlı uçur bilip miyim? Av balasını maşından tonlu gidin çıkır bak adamla uçuracağımlar o şengül şirge ilanını alıştık silip gitti bu kuytu. Aşı ilanını alınsam yürüyüm cıkıldaydı o. Yakış çıkıp tüken de. Bu da rahmet. Abdullah Hoten.
2: Abi gel. Vatan var kafanızdan kafe. Abi sıkını okşayın. Bana mı okşayın ki? Burada mı yığılık sıra şoför balalı, otuz saklı da ayrım kalla. Bir on nekide bozulduğuna girip bana mükemmel ma, vatan bunu kazıdır.
0: Vay vay. Baki baki Abdullah Hoten emma hotelinde boğan hotelinden boğan dikin kavapını anlasın turamayız o deyim he. Vasal onun kavapını ben buru yap bakmıgan muş dükkünü çüştü rıbı okuluş çeri yanda muş kavapını yap baktım. Hem de başkası gibi okşam dike dikiniz karta ben ma tunç katım yiyişim başka dükkünü karakanda. Çüştü yiysem şimdi okşaydı ki. Oturduğum bir boşum mu bak ya? Şoför ballı verip olta sağlamı ya ki oylu stajı nengi uyan bakçıda olta sağlamı salkın şoför ballı verip radyo alıp kegen deyip desen o ben şimdi yakşı köngüllerini ihbarlaydı o çokum denglici mi? deyip verip oturup gelmemizle kağıtları da yerlik otelinin tamamlarını tetik açmını emma yüzünüz mü? Otellik sığını sizde kağıtının gibi çıksa he? Hoş, şimdi olsa yine dostlarımız soraydıgan sualdır Allah bolsa. Sor Allah. Yine kandak mesele ba dostlar. Otur koysanlar bulu da. Hoş, bizden veşi numarımız XG 1074 FM. Yine Şincan 1074. Yine uçurlardan ay güzelliğin uçuru. Halı huyulu köyürü gidi minip honçilu. Nenmergi kekce. Maşallah intayın köp de uçur yollaptı. Bulu da bege uçur onlara köp rahmetten yine devamlı uçur bege şimdi Allah ve işin numarımız eksici 1074 FM. Da olsa dostlarımız ga da bir uçur bege etkisek Ürümçi Lijin koçısının şimali 5. kursu kuruluş da yeni ilgirleş bol diye uçur gepti. 8. ayının ahırda katnaş başlanış mülçelenmekte ediyor. Yakın küllerden bu yan Şimdi

0: rayonu lijing köçüsünün şimalı 5. köçü yolu yürüşleşken ul esla kuruluşu tez alğır sürülmekte. Nilçe bu kuruluş 8. yanın ahire pütüp katnaş başlandıken bu tür pütüp katnaş başlangandıken Tebelik rayonunun yol toru ve şehir memuriyeti ul eslalarının yürüşleşini yani bu mükemmelleştiriş yolunun katnaş iktidarını östürüp Adraptik ağlarının yürüyüş şaraitliğe takım kolaylık ilip geliyordu deydu. Lijin koçusundan şimali 5. koçu yol kuruluşu canıpta Lijin koçusundan başlanıp şimalda Longshan koçusunda ahırlaşıdı. Umum uzunluğu tahminen 540 metr. Layihadaki saatlik sürat çekilimiz 40 kilometr. Bu türde koş yolun işte motorlu katnaş vasıtaları yolu, iki tarafındaki motorsuz katnaş vasıtaları yolu ve piyadeler yolu maskademde yasılıdı deydu. Bu maşuyum ki o teve yolu çürürken paylanım kagaysıyla dostlar. Ondan sakine dostlarımız soruyduğun hakkında sorularınla var. Sorsanla buldu. Bir işin numaramız XG1074FM. Hoş mu kalla koşu bilanla. Hoş bu kalla devamlı uçur besanla buludu dostlarımız. Allah vatkan Allah.
1: Yollarınızda biz Hemra programımız.
0: Mahmut'ta kaysi radyo etti?
1: 174 Katna Senet Radyosu.

0: 演到天黑。
1: 哦，说到现在，说到刚才白沙人民大厦呢，奥迪，可是这个，我是考虑等奥运出了马上来引导人家，他不晓得了，多拉曼。Şembe Baza'nın çıkıp öykü kayıtış yollarına ait ravanken bugün dem Adem Sel az okşaydı Hunyençi Şembe Baza'da da püçür yollaptı. Yantuk yıkılgan mık isimli kanlıkçımız men yollagan şipinlik ödünüz mü? Dep, bu şipin nim münasebetlik şipin okuydu bu. Kanda kısak bu Adem'le deple sorap koyup siz. Abduz'un işçi ki bu yolcunun işçi, yolcuyla Abduz'un işçi, koç Abduz'un işçi şimdi ama. Bir yaşlı çok, vay. O leşen, vay. Ablama işini ki. Bir yaşlı çok takımızken. Yaşlı çoğun takımız ki. Abduz ki bu yolcuyla, koç Abduz ki. Koç Abduz ki. Hotel'nin mi bu? Şimdi Hotel'de üstü çıkıp duruyordu da kamerada. Bu Abduz'da asasen kameralar cek dostlar. Mesela ben çoğunluğa çöndürüp koyunlar. Hem de bazı ehvallarını bir durup, kıyırlık yüleyip durup, Adimilik tarafından kıyırlık yüleyip durup, inkas yüleyip durup, bunda kısak durup, estaşlıkımız geliyordu. Hem de bu amüye sorunda ahlak kartıp durup kısak hakikaten bombogur iş buludu bu. Dostlar tepsili bir depreyi. Nemi üçün depredi kanım ne eskertip koyay. Öyüdü çoğunluğa ba. Kalanızı çoğunluğa ba. Çokum eskertip koyanlar. Çoğunluğa bilmeyi kalıdı. İşte Abduz'un içeri kamera ba dep. Kamera ba dep. Şopırgı dese toktap bese çüşüp gitip acat kısak buludu. Bir çoğun takımızken. Koç Abduz ki bir cemi kendiki kamerayı çöptü. En kendiki kamera tuluk suretki aldıken de baştan başlayıp en akırı orundukça tuluk tatış dairesi ki çüşür ki. Bu takımız bir şilep keyge alette el 60'den aşkanarak takımız okşuydu. Kopuplam ma işçinin aldıdaki ehlas sandokunun kara haltısını iplam işçilik ehletini sövetki tüküytüp haltını apırıp kendiki ütüp acet kıptı. Şuna bir işken.
2: Tianshan rayonu Çoğbazar etrafıga jaylaşkan Doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metregiçe öyla bar.

0: Günlük sovgat kılınıdı. Sovgat kılındığın kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr kelidu. Yoldun ösünüzde başlangıç toluksuz otur mektepa. Çoğbaza işkin doktor kanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991-613-9999. Yeni ünü aldın setiş icazat numarı 202-66-50-10-20-02-87.
1: Hoş. Aşında bir kamera uçup kakan işken karkaltını epla alacit ondu ki. Karkaltını tüküyüp keynigi ütüp şu kaltığa cat kıptı hem de. Hem de şuna dostlar bu çoğunlığa çıraylık çüşendireyle. Hem bazı değerli ki ma bu nervi cihetteki keserlikleri iğir olan, kıyırlık sebebinden inkas tüvelligen, kıyırlık sebebinden şu noktalara dikkat kılanmaydıgan ehvallar bu kaldı çoğunlarının ki. Keserlik sebebinden, kıyırlık sebebinden. Hem de şu çoğunlar bu kalsa, muşunda noktalara eskertip koyuyla. Bana hazır mı Abdüz'ün en akı orunduğu ütüp acet kıptı, lakin tuluk çüştü kameraya. Ma yolluğun dostumuz. Sizge iltimas ve eskertiş. Ma videonu hergiz miyagi bizge yollapsız. Meyli siz mi şu Abdüz'nün şoförü bulun ve ya ki şu Abdüz'de kalonda işleydiğen hizmetçi bulun. Bu videonun çığa siz mi vakti gelgen çağda mesela soruşturulup kalsa şu videonun çık gitse siz mi vakti gelgen çağda mesela soruşturulup kalsa şu videonun çık gitip gitişi bu ağır sebellik buludu. Gerçi ma kılmış bir bumur kılmış bolsa mı sizin bu yolcularının bunda işi bunda bir işlerinin turgu çıkıp gidişi bu sebellik buludu sizge nispeten şu yana hizmetçisi buluş süptiniz bilen. Meyli siz bulun ya siz bulman ya ki sizge beğen kişi bolsun şunu çokum eskertin. Şuna muşunu çıkırıp bir evetken şu hizmetçinin mu mesuliyeti ba. Bu bir. Bunu samimi eskerttimiz ve ötünümüz doğru çıkıp etmişsin. Nemel degen bilen şu adamın izzet abroyu buludu hem çoğunlarının. Yani birisi gen çoğunlarına işte eskerti çıkılayla çıraylık çüşendirip çoğu. Bunda abdur çıkıp kalkanda acat kıstap kes çoğum şopurgu desile desile toktap birdu. Hazır yollarda ammi acat kanı başıya kirsek buldu dep çö çıraylık çüşendireli. Ya ki Abdüz'de kamera ba çüp kasak set durdu dep çö çıraylık çüşendireli. Hem bazı çoğunlar yaşlı çoğunluğun sıra her kıl alametle kürlüdü. Küçük balde kop kalıdı. Sel karaydıgan ya ki ma tekniklik müşünde kamera ba digendek tekniklik işlerini okumaydı sel karaydı. İş kim yok kopyadı karamaydı o iş kim. Bana Abdüz'de üçleden bakya. İşkisi alda karab oldurttu alda terapte. Bu takımız kendi gütüp acat kaptı. Kömeydi o dep oyuldu, lakin kamera balığını kokmaydı de bu adam. Ne vardı mı şu videoyla çıkıp geçse ama şunun olan bu burdu doğru daşlığa. Şu an şu noktaya özara dikkat kılaylı dostlar. Hem ya da evet siz yakışı biz mi köyduk eskerttik. Dostlarım bir dikkat kıp koygan bu sanlı. Bulamda ma yantuk yıkılgan mık isimlik anlıkçı. Siz de katmıgan siz ya. Herkes çıkıp gitmesin bu videoyla turga. Bulamda makul buldu dep siz bana. Kulukunuz yumuşak. Kanun eniniz yukarı bolsun. Bundan neslen turgu çıkırıp. Rıdu kuzgap. Bundan kısak bulmayı. Sürüştü kep kalsa ya kuşulanın ot ferzentleri. Man çıkırıp siz dep mesleğen sürüştü kalsa. Şu takılgan menbedeki şu hizmetçiye gep geliyordu. Çokum. Mesuliyetin üstü geliş gerek. Hoş. Ondan sonra Mişek evet sizden başkaya evet ben. Kaşkar'dan Ekberkam taksi.
2: Buyur. Yaktıdı top. Kaşkar'dan oluşuna istak yolları koşturmuş işte, da maçlılarsa köpürek. Neki evet tutulak buluş yok. Rahmet.
1: Hoş. Ondan sonra yine uçurlar karayla. Murat Efendi'ne uçurayım.
3: Adıca yaşma o.
1: Yaşım siz.
3: Yüzünden ya kurumcul maşineyi de stansılık günü kılıp zemma kaçtığa günü kılıp kaçtığının yolları kazı filanmayın ya.
1: Ya Kaşkaya'da kurumcul günü yolu Kaşkaya'ya verim günü mektes gecim onu. Kaşkaya'da 10 gün maşineyi de Raurus tercih etti.

0: Ölümçüydüm aynı bilirsiniz. 2 milyon kuvada hazır ölümçülükün o maşın. 2 milyon maşın bana bir şey ardı. Maşın edip kalı köyünde kaşkak verip 10 gün ben köyüne bulamadım. O normal ehval. Cevla efendim.
1: Ağzınızdan doğrudur o zaman bir çoğunlar çoğunlar bine sefer olmamaydı. Ben Rusya'da mı şu Türk gündüz, şule diyalogunda Türk gündüzde mi şu adım son sarayını aldı da şu Çiçekan'da, Çiğarlı'da yolda yokuşuna kayırıkla oturup seyret kırgınını ölçülümle gördüm. Mekinem bir adamın ki onu resim tatlıya çıktım. Ama şu an bir de onun adamın ki mesele ben bana verdi. Ben maşallah işte gittim. Bu kadar işler ama yok ki.
0: Şu bazı adamın oldu. Sağ. Şu kallısı aklı iktidar hemimiz cahide liken. Şimdi karşı o şeylik ne mi? Sel karaydıgan ne mi deyimiz hem de? Gitip verip biz küçük çağlarımızda buluduğun var. Konaklık kırıp lan bir taraf koyup çıkıp gitiverdiğin. O şimdi oyla kılamdı başka yer bakan çağdı. Bunda adam yok emez. Aklıktı da remmiz sahturup sel karaydıgan aklak cahitte. Kim gördü beni bir stunumuza diye diyebilirler. Valla kuluk cahili cöndü yutadıgan. Bunda alımı yok emez aynı. Başına o şey. Yani bazen de çoğunluğa kıyırlık kesildi sebebinin bunda bu kalış. Ama bunu bir taraf doğru düşünüş gibi buludu. Lakin muşunu kandak bir taraf kılış. Çırayla kusuldu çüşendirip aşılağı bildiriş. Şikinci katın yüzbemesliğinin olduğunu iliş. Hemimizden mecburiyeti de böyleyemiz. Çünkü hem de şu birlikte, şimdi amövi sorularda birlikte bu kalımız. O bu hicilçilik bu kalıda şu kalıdı. Hoş şunu eskerttiğimiz perzentle balla çoğunluğa kaz çırayla çüşendirip koysak buludu. Yeni uçurlar karaylı. Veleycan, ben ahırı hizmetten oharlıp kalım her bir günü. Hazır işlikeş orcuydu radyo tınşap turup deme, kışımda başlığım turup deme, köyüm hep deme. O da kara bak bak bak vurup sen caber kıvattam şey, nakşanlı adam şey deydi. başlığın salam etip koyan radyo anlıkaş hizmet kıvattım adam. Şimdi olsa yine uçurlarda amla karayımız ya. Uyi Gongchang tarap. Uyi Gongchang aldı da maşallah intayınca tosluş ba dedi. Bolu da belki uçurlarına köp rahmet. Yine uçurlarını şunda o yanılı yutu. Munda o karsak. Yüsencan Kayısın Akşı'nın gibini kıladıkan siz biz uhumuduk. Gansaydı naşo, gansaydı naşo. O başlığanın yakın bekçik nakşı koyu kettik. Gansaydı naşo odasınız naşo. Gınşıpırına bu musa? Gınşısınız ben bileyim dedi. Ondan sonra dostlarımız programımızın ait yakışı dağımlı şu adı da uçurunlarını bir yer geç minla. Dostlarım şu el ağırlarının örümütteki bir nakşı koymayımız mı? O da o zorunluğup dost braderlerinden örümütteki. Sizlerden bir yürekten çıkıdıkan bir. Haydi sen oyut deydiğen bir de yakın el ağırlarınla 30-40 yıllık el ağırlarınla bah. Şunlarına esli geç, o zorunlar 30 yıllık o ağınla biz namlık nakşına o zorunlar sunsa kanda değilsin.

0: Selam. Abi can kanalım olacak. Matik.
1: İyi akşam ses.
0: Hazırım şu. Non verdiğim bu karakmanında kanım al. Kanım diyentinin aldı sıratı diyor. Şimdi kut çeppiyim aslında istiyor.
1: Buldu. Rahmet. Bege uçurunuzga. Qadirlik dostlar, programımız davam etishatida anglab atqilinglar. 174 qatnas sanat radiosining yo'llaringizda biz Zamra programmasi. Yo'llaringlarda biz Zamra. Bu programımızni esil ta'mni izlash faoliyati Ahmar Voyid un zavodi va mehmonlarim oshxonasi Sartam Kirovran Kaligushi Ugrixonasi hamkorlashib talep kagan. Abdumobil Kulubi Palitin Molligrin Abdullarımı programımızda alaydı tavsiyelik meslekler biri bulup kagusi 13 59 75 75 Molligrin Abdullarımı.

0: Esbab an edep. Ya bu atrapta adetten de bu şu cüme. Hmm. Metin 5, 7, 6 deyimiz o. Metin 5, 7, 6'sı yaşayan bir gün, 3 günde maşayakımızda köp oldu. Başka vakti maşayakımdan çıkıp köpmez kubuldu bu atrapta.
1: Şu an sen hazır başburaydı ki arlık çıkırıp egil bul abi de. Şunu biz inkasını yetkizip koyuyla de.
0: Burunki ma o bizimki demek çoğul ma o kurs kursu ötkendikin maşı guanhu körük az kahveydi burun bir diyor toktuğun egil bari demek ki var.
1: He doğru. Onun da bir başka şu 5. körük tarap yeni avat yolu yığızdan başlayıp aşı başkıcı bari dikenmez. Aşağıda bir arlık olsa deydi.
0: Şimal den. Cinok boğanda bizim yeni avatlı az kahvaltımızda bizim hem de egil kaydırıga egil başlama. Kaysan bol tep zor ölçemlik tahtaylar üstü peşel aynışkan. Lekin ma terapti ki ezelden bir de bu aynış nüfus yok diye.
1: Bravo, cayuz, cacizem bayacak da.
0: Haa, vakti battı.
1: Battı, bıçakta battı.
0: Bunu çok kaldı. Kin ama arınlıkta bir azırak yani ki özel kişinin maşını soku etip açılıp kalandı ki bir ayı bulup boğucu arınlıkta bir mezgil bir aşık ay vakti çıkıp kaldı bunun için. Şu vakti de şoför dostlarımızmış aynı çıkı bulduğun nokşet yapmağın gibi. Mabetlerin biz yeni yukarıda inkas kılıpmış yani hemen biz kuşetkendikken bir uğraşırız yapasak olur.
1: Buldu buldu.
0: Hemen biz yukarıda inkas kılıyız da.
1: Makul makul, rahmet sizge.
0: Şoför dostlar demek yok ne? Cinuk'tan kilip, cinti girip yukarı kaydırıp cinuk kessek.
1: He kessek, enden başka çıkış saklasak kılık bek maşın tosulup gitirirken vakti sıra bulduk ki biz kaydıgalla kıyı versek mağdıgalla yeni odul mene versin demek için kendi.
0: Ama o kuafı körü ki çıkılığa maçta yakın bek köp boğandı ki şu yerde.
1: He, zıgılış bek köp.
0: Çıkılanmaydı şimdi bek.
1: Doğru, doğru.
0: Oldu, biz ilk az kırayıldım.
1: Rahmet sizge.
0: Oldu.
1: Oldu, selamet bulun. Mağla hayırlı hoş.

0: Hoş dostlarım, şurlarından devamlı alayımız.
1: Ya, siz Jack'a kanı yaptırdınız mı?
0: Yakışım siz.
1: Bir gram sırgadım ki, bir gram sırgadım, kalit otol ki ne? O, yaşırgı konsultu çıktı, iti tutu azar. Konsultu çıktı, mağa nikken bu, uzunlaşı, burun sumarıştın, kesin onay gülgen bu, şu masin etim bekliyor. Bekara sakay bir te otol, hani sohra. Biz kerek de.
0: Şu. İnkasını yetkizdik hem de Abubakir Rızakçı mı dedi hem de İnkasını yetkizgendik aşağıya bir küzdü. Kolay olsa bir aşında yedim birini kıpırdıgan kıpaz buldu da şunu bir küzdü yetiş gerek hem de. Küzdü boğan deken hakikaten sildigendek kolaylık ipkese kıpırdı onu. Tamam da. Hoş, daha sonra yine uçurlarını şunda yanılıp mutlu okarsak Nur Mehmet Cevap Endi'nin uçuru var.
2: Salam bir ücretli tuttu, salam abi Can.
0: Hoş.
2: Ma ertesi, hazır ki, meydanlığı bardakan oğlan çıkırım çoğulun tuttu bir meydanlığı. Atıların oranın vaktini, bizim olan mı? Eksin de katıp ulan kalan taga, kapak to, mümkün de olsun insan ulan kıpırış olan mı? Ya ki, uçur sokuldu, ben öyle sarsan olan mı? Ağır kıldı yani.
0: O şu kalıp taşlıklı seni Can Çavu'nun ki futbol müsabakasına dair bir uçur bak ya. O şu artık uçurunu bir yetkisi yüteyli ha. O şu sizge siz diyen uçur çıkıp kalamdı ya hem de çıkıp kalmışsa bir yetkisi bireyli sizge. Bir depre ya. Manda uçurge örümçi katına sakçısı süpse ulumuçi çao cin degen muş süpünü koşuva sağlan ait kolaylık dostlar. Mana muşunda musabıkla boğan çağda faaliyetle boğan çağda aşağı taraftaki yolların abduz beketlerinin uçurunu muş süpüde taktıdı. Hem biz mi taktımız? Bizden gidi köy sağlan buludu. Örümçi katına sakçısı süpse de 2026 yılı kalıptaşlıklı onkısı

жаң дарежинин тышкары футбол бирлеш мусабыкасына ал кылыш мусабыкасыга бериштики катнаш жол жүрүш көрсөтмөсү элан кылынды. 2026-жылдык Шинжаң дарежинин тышкары футбол бирлеш мусабыкасына ал кылыш мусабыкасы 8-9 күнү Үрүмчи Олимпик тантарбия мәркезде өткөрүлөт. Палият күнү адам ва автомобилдердин көп палият күнү адам ва автомобилдер көп. Олимпик тантарбия мәркези атрабында токталгы кыс болуп, амминин раван жол жүрүшү, катнашынын тартиптик болушуна капалатлык кылыш үчүн Үрүмчи катнаш сакчылары көпчүлүккө мукаммал жол жүрүш көрсөтмөсүн ретлеп чыкты. 7-те Ирак үчтүккө аммавий катнаш махсус линиясы. Bu kanda degende yakın üçtiki köplügen tuşuş məxsus liniya avtobusları müsabıqa meydanına bir vasıta bardı. Top mestansı dostlarının yani amivi katnaşını aldın tallab səpərge çıxışın tavsiye yakılımız. Şincan Daricinin Daşkırı Futbol Birleş müsabıqasının alqılığı üçün müsabıqasında saat 18:20'da bilet təkşürüşünü başlaş. Saat 20:20'da müsabıqını başlaş. Saat 23'de müsabıqını ahırlaştırış mülçerlendi. Bu emili nəq meydan vaqtını ölçəm kılıdı. Amivi Aptos'da seferki çıkışta Ürümçi Amivi Katnaş Guroyi 7 şehir rayonu məxs liniyasını zakas kıldı. Olimpik'ten terebiye merkezgi bardağı yolucuyla Ürümçi Amivi Katnaş Guroyi Veyşin Amivi Supisi'ni koşu iliş arkalık Akıl Amivi Katnaş, Toğru dikilişidigan Amivi Aptos, Zakas Amivi Aptos degenini nöbet bu içi çekip, Şinjan Darijinin Taşkırı Futbol Birleşim Musabıqası beriştiki Aptos'u oltırış liniyasını tallısa hem de Toğru'da Amivi Aptos'u oltırışını aldın kilisi boludu. Konkret mezmununi Ürümçi Amivi Katnaş Guroyi Veyşin Amivi Supisi'nin tepsili körüşki boludu. Yine Veyşin'i içip, Vulumuchi Gungjau Jitwan. Bulumuchi Gungjau Jitwan de sanla şu amivi katnaşının veyşen supası çıkardık ya. Şunun da tepsili köylü olurduk ya. Hem zakas kağıl olurduk ya. Nereden çıkmayız, nereden düşmeyiz. Vakti, yani kilişip kuyuş. Katarlık mezmullarının hemen bir taraf kağıl olurduk ya. Şu musabıkı meksus uğurlaştık ya. Yani musabıkı körüşke ilip bardağın meksus liniye aptozunun kuzgılış vakti ya. 8-9 günü çüştünkin saat 17'de. 17 yerim. 18 yerim bulup yolcular ekibinin emili ahvalı asasen aptuz ketimi köpeytiludu. Bardağan liniyede aptuz toxtap yoluç çıkırıp çürmeydu. Bir bekatla bivasta onu pikten terebiye merkezge bardu. Aralık dışkanda ya toxtumaydu degen gibi. Meydandan ayrılıp kayıt sepirde musabıqa ahırlaşkandan tatip hadımla tarqılış boğuca. Ammavi Aptos əslidiki liniyə bu üç qaytıdı. Qaytı səpirdə amiyo aptos beketlərdə toxtab yolu üçü çürüdü. Bağancaq bıraqlı mağındakı çüşəgəndə, kəgəndə çürüb mağındakı. Kira aptomobili ilə beriş, yəki öz aptomobili ilə beriş liniyəsi cəhətdə top məstalları, yəni yolbaşlar sistemisi qasası ayrım-ayrım aldı. Şərqşikin caylanım yolu, yığın körgəzm yolu, Dunhua yolu, Çıdama yolu, Xıntay köçüsü, Hungwangsha yolunu tallap, yakın cayrıki tuşuş noktasına berip, avtomobilini belgelengen toktalı orayını toktutup koyup, yakın cayrıki tuşuş avtomobili oldurup, Olimpik Tantarbiya Merkezi'nin paliyat nek meydanı bası buludu. Belitiba körümelle Olimpik Tantarbiya Merkezi'nin şimali birinci, gharbi ikinci dervası arkalık paliyat nek meydanı kırsı buludu. Belibilanla kırış iğizini. Şimali birinci işik, gharbi ikinci darvazı. Muşu darvazıldın kırsanla bulduk ya. Hem de Toxtalğu rayon cahitte, Şinjan Xalqara Jığın Körgezmi Merkezi'nin P1-P2 Toxtalğu meydanı. Yani Hungwangshan, Huijan Zhongxin'nin tinkçe çağısındaydı. Elnep Sarıyı Toxtalğu meydanı. Hongshin Meykailong Toxtalğu rayonu. Altısaray bir merkez Toxtalğu rayonu. Lüdi Toxtalğu meydanı. Medeniyet Bağçısı Toxtalğu Meydanı ve yol buyduki Toxtalğu rayonlarında ibaret 7 Toxtalğu rayonu var. Yol buyduki Toxtalğu rayonları cihette musabıqı günü Dunhua yolu, Yığın Körgezmi Şimali yolu, Xıntay Köçüsü, Çidavan yolu da yolunun iki tarafı da 10 yolun işte bir ret vakitlik avtomobil toxtışı buludu. Hem de alayda eskertiş musabıqı günü avtomobilinin musabıqının aldığı keyni de etrafta şu katnaş ikim miktarı bir kadar köp boğuşka. Öz avtomobili de bardağın şehir ağalarının avtomobilini Olimpik Tantarbiya Merkezi etrafındaki Toxtalğu meydanı toxtışın devse yakılımız. Şu çağda katnaş başkoş tarmaklarının körs etmesi bu üç yol yürün ve avtomobil toxtutun.
Özünüz avtomobil deyip ağanda

0: Kramaşın adam uşuksas on üç gün murtadıdığa iş ba çak çakıldığa iş yemez. Herkes eli bileşki bombayır küçük pulunu deyip de eli yardaydı. Abdükerim efendim.
1: Ya abi ya yiyken kömür yolusunda araban.
0: Efendim. Körüknün üstü de mansa igiz binanın igiz yerine koyulan viskilerini okuklu buludu ki pestiki dükkanlarının viskisini okulunmaydı ki. Şu viskilerini okup getirdiğimiz körüknün üstü de hazır Şincan Uygur Abdunum Rayılık Ösmü Keselikle Doktor Hanısı diye hattının udulduğu turup demedi. Tosulup tıda şunu karganda bir viski okup mangan karganda rağırız tosulup da uyuyor le.
2: Abiza şoför torkusu. Ette ayal bir yerimiz Ayinistan'da. Kaşede motot azı. Kolu bulmasına da.
0: Hoş yine uçurladın ablakim ve canın ve diyorsa da hazır. Kaya bu olimpik çoğuşundan aldı tosulup gitip de lık kıdım aşına. Adılcan şorbulak da ilgi ve canın bir taraf kıldığa ya bade atıttın ne dedi o şorbulak emez. Tiyanşançı çıngı da atıymışı nimi de tonlalyan. Trepte. Ani kendin başka rayında hem rayında çıngı da atıymışı bana dostlar. Bir yegli bir vanmayla cuma. Şaçı ucun uda tingi basak ol, doğan kıpmasak aprop kuydu. Şaçı uçlu içi uçlu imi göç uçlu imi uçlu imi yedi bana, ne? Kolay olsun çeki basak buludu.
3: Tianshan Narayını Çoğbazar etrafıqı jaylaşkan Doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgıcı öyla ba. Güllük soğat kılınıdı. Soğat kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr keledi. Yoldun üstünüzde başlangıç toluqsız oturmaktap ba. Çoğbaza işkin doktor kanı bilen boğanda.

0: Arlıqı 10 minut. Qızıq liniya telefonu 0991 613 99 99. Yeni uyni aldın setiş icazat nomeri 202-66-50-10-20 02-87.
1: Uzun bu tüke bil bir yay çıkmıqlı.
2: Şu buna. Mağdıq. Mağdıq.
3: Dadu. Abdumobilning to'yligini bir ichib bera, singlim bilan manzur ko'rmang olayli.
4: Ma'qul, yana jinim dada. Akam bilan bijam turmalay.
1: Bo'lmaydi, balam, bek xatarlik.
4: Ma'qul, yana jinim dada.
2: Voy, mayli bir ichib beringa, birdam sag'i deb meng'vasu.
1: Unda degan bilan.
2: Voy, ichib beringa, ichib beringa.
1: Ahmaylamsa.
5: Hajat so'qin. Nim degan chiroyli.
1: Balam, gözüm açı.
2: Gel kısa lan açı.
1: Balam.
2: Gel kısa lan açı, kutkuzum lan.
1: Kutkuzum lan.
6: Ata anılar vəqədin kiyin qancı pushayman qılsanlamı ornıqı gelməkdü. Kiyin ki pushayman özünge düşmən.
7: Balınızı küyünsiniz, balınızını Abdumobil tünlük edin. Dəri istin sırtkı çıqar qızman. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, iyi akşamlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 8. günü, Şembe.
2: Avallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ertü kündüzgece Qashqar vilayeti, Qızılsu oblasti, Xotan vilayetinin janubidagi tog'liq rayon, Qumul shahrining shimolidagi qisman rayon ve Ili daryosi vodisidagi tog'liq rayon, Bordala oblastidagi tog'liq rayon, Tarbag'atay vilayetidagi tog'liq rayon qatorliq joylardagi qisman rayonda azroq yomg'ir yog'di. Janubiy Shinjang o'ymonligining o'tira sharqida 5 ball atrofida qiypash sharq shamli, 8 ball atrofida o'tkinchi bo'ron chiqdi. Qisman joylarda qisqa vaqt chang to'zonliq yoki qum bo'ronliq havorayi ko'riladi. Ili daryosi vodisining g'arbi Tarbag'atay viloyati, Tian Shanning shimoliy etiki, janubiy Shinjang o'ymonligi, sharqiy Shinjangning qisman rayonlarida 35 selsiya gradusdan oshadigan yuqori temperaturalik havorayi ko'riladi. Bayınqulun oblasti, Turpan shahri, Qumul shahri qatorliq joylarining qisman rayonlarida yuqori temperatura 40 selsiya gradusdan, Turpan shahrining qisman joylarida 45 selsiya gradusdan yuqori bo'ladi.
1: Urum shahrida bugun kechidan at kunduzgacha havo ochiq bo'lib, tuman temperatura 20 selsiya gradus, yuqori temperatura 32 selsiya gradus bo'ladi.
2: Endi bu qidimqi programimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
1: Chen Xiaojiang, Erkin Tunias, Amerika, Jongo, Aviatsiya, Mirasi Fondi, Jamiyatining raisi, Green va uning amrohlari bilan ko'rishdi.
2: Avtonom rayondagi joylar, tarmoqlar, xalq turmushidagi amaliy ishlarni faol yaxshi qilib, to'g'ri siyosiy natija qorishini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'rganish tarbiyasi natijalarining amaliylashib unum berishiga turtki bo'ldi.
1: Abdınım rayonunun sanayetinin tipini rəqəmlik, akıl qılıp özgərtiş mülazımıda süpsinin 1-0 nusxısı elan qılındı.
2: Şincan neftlikinin tünci başqı caydaki yeni energiya türü rəsmi işqi kiriştürülüb tohiyyat küzüşkə başladı.
1: Abdınım rayon umumi xalq bədən çeynixtiruş işlerinin yuqarı süpətlik tərəqiyatıqa tez törtkü bulub, ər millət ammini tənərkət cəriyanda sağlamlıqdan xuşal xoran bəhrimən qıldı.
2: Yazlıq tətil məzgilidə ata-anılar və balılar sayahidi sicil callandı. Avtonom rayondagi har qaysi cho'ng manzara rayonlari bir qatar ata-anılar və balılar istirahat məhsulatlarını o'ttirg'i chiqardi.
1: Amdi xabarlar anlanlar.
2: Stansimiz xəbri. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang, avtonom rayonning raisi Erkin Tunias 8-chi ayning 7-chi kuni Urumchida Amerika Jongo Aviatsiya Mirasi Fondi jamiyatining raisi Green va uning hamrohlari bilan ko'rishdi. Chen Xiaojiang

0: Şanghaylık okuguchi Yuan Yichao Turpanga kelip tadqiqat öginish faoliyatiga qatnashib, nurg'un hosilatga erishdi. U mundaq dedi: "Üzüm üzdük. Dərslik kitabdagi ko'rinish ko'z aldimda namoyon bo'ldi. Dars mazmuni kallamga texmo bevosita, texmo cho'ngqur o'rnadi." Tongchang sayohat supsining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, bu ta'tilda Urumchi, G'ulja, Altay, Qashqar qatorliq joylarga uchadigan ota-onalar bilan bolalar sayohati ayroplan biletining zakaz miqdori bultirqi shu mazgildagidan 40% ko'paygan. Statistika qilinishicha ota-onalar bilan bolalar sayohati qilgan oilalarning Shinjangda turish o'tirichi vaqti 7 kundan eshib, ilgirki yillardagidan 1.2 kun uzargan.
1: Hürmetli radyo anlıqıcı dostlar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziyası stansısının Şinjan Xabarları programısı boyunca anlatış verdik.

Qadirlik dostlar, tan tarbiya va sog'lomlik programmamiz bugun mo o'ziga rang-dar mazmunlarni mujassamlab taqdimlarga sunildi. Programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Qadirya Qaysar. Dostlar, tan tarbiya va sog'lomlik programmasi Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratgan aptisi Solution masqadamda unutildi. Dostlarimizning programmamizni Solution aptisi orqali anglashini mo qizg'in qarshi olamiz. Onun maşiyanam şu dostlarımızdaki programımızını anlığaç yürüyatkan yol bilekleriden uçur berip menşinim kızgın karşalımız ve işin supumuzdan numarı XG1074FM. Qaynonaq bolsa dostlar, aldı bilen Ürümçi şehrinin yakın 3 günlük hava rayığı birlikte dikkat qıpaqaylı bugün keçidin. Ät kündüzgeçe hava uçuq temperatura 20'den 32 Celsiya gradus qıçı. Мүші айның 9-үнчі күні кечеден 10-үнчі күні күндізгече ава ұчық температура 21-дін 34 селсия градус қыча. Мүші айның 10-үнчі күні кечеден 11-үнчі күні күндізгече ава ұчық температура 22-дін 36 селсия градус қыча ава райдың мәлімат таңлаттық.

Қинондақ бұл ұстасыла бүгінгі программымызға қандақ мазмұнла орылаштырылды бірлікті декат қыпақайлы 2026-й еліліқ. Қалып ташлық лонқысы Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірләшім мұсабықысы қызғын давамлашмақта. 8-й айның 9-й күні әлқылғыч мұсабықыны күтіп алымыз. 17 yaşdan tövən qızlar voleybol dünya lavha talışı müsabıqısını dövültümüz komandası qalbı bilən başladı. Dünya tiktak topçılar kəsbi birləşmisinin Hengbing çimpiyonluq müsabıqısı da Wang Yidi oğuzsız şəraitini özgərtib, birgi qarşı 4 nəticə bilən Zhu Yulingni yıngıb, ayarlar yəki oynaşdırının 4 küşlük mayır qatarıqı kirdi. Guo Shiqiang ərlər basketbol komandası əzalarının ər vaqıt tanışıldıqallıqı. Yang Hansen'nin yakında komandaga kayıt kildiganlıkını bildirdiği qatarlı xəbərlərinin təfsilatını anlaysınız. Programımızın davamında yotqanını aptap qısılış vaxtı bək uzun bub getməsliki kerek. Piyadı meñib sayılı qılganda sürətini tallaşqı diqqat qılıb, çeniqişinin bədənge ziyan ep kelişidin ihtiyat qılış kerek qatarlıq məzmunlarda savat sözləb berimiz. Qeynundaq bolsa, əmdə diqqatınla programımızın təfsili məzmunlarda bolsın.

2026 yıllık kalıptaşlık longsi Şinjan Darijidin taşkırı futbol birleşim müsabıqısı kızgın davamlaşmaqta. 8. ayının 9. günü alqılğıç müsabıqını kütüp alımız. 2026 yıllık kalıptaşlık longsi Şinjan Darijidin taşkırı futbol birleşim müsabıqısı 5. ayda başlangan bulup müsabıqa kızgın davamlaşmaqta. Bu Şinjan'daki tuncu növetlik Abdunum rayon derecelik derecedin taşkırı futbol birleşim müsabıqısı. Abdunum rayonumuzdaki ölçümü en yukarı, təsir küçü en çoğun amavi futbol kurusluk müsabıqısı hesaplanıdı. Bütün Şinjan'daki 14 vilayet, oblast, şehir, Bingtuan'nın özlerge koşuna şi, şehirler bilen birleşip, 14 vekiller komandası təşkillip bu kıtımkı birleşim müsabıqıya katnaştı. Komanda vilayet, oblast, şehir nam bilen ataldı. Bu müsabıqa Cənubi müsabıqa rayonu ve Şimali müsabıqa rayonudan ibaret iki müsabıqa rayonuğa bölünüp oranlaştırılıp Cənub bilen Şimal hem Türkü boladıgan, Bingtuan bilen yerlik orta kurudıgan. Bütün rayon katnışıdıgan müsabıqa ötküzüş endisi şekillendi. Müsabıqa daimlik müsabıqa ve şallaş müsabıqısıdan ibaret iki baskıçı bölündü. Daimlik müsabıqa Cənubi müsabıqa rayonu ve Şimali müsabıqa rayonudaki öz meydan müsabıqısı ve karşı taraf meydan müsabıqısından ibaret yekke aylanma müsabıqı tüzümü boyunca ilip verildi. Cənubi müsabıqa rayonu ve Şimali müsabıqa rayonudaki aldıncı 4 güçlük komandanın işçiye kirgen Cemi 8 komanda 2. baskıçlık şallaş müsabıqısı girdi. Şallaş müsabıqısı da öz meydan müsabıqısı ve karşı taraf meydan müsabıqısıdan ibaret iki meydan şallaş müsabıqısı tüzümü kullanılgan bulup, en ahırkı umumi alqılğıç müsabıqa ve 3. likni talış alqılğıç müsabıqısı Ürümçi şehirde ötküzülüp, yekki meydan müsabıqıda yeniş bekitildi. Umumi müsabıqı qitim sani cemi 56 meydan. Merkezi televiziya stansının tentarbiya abunçılar terminalda müsabıqının ahvali masqadamdı bivastı körüstülüdü. 8. ayının 8. günü aldı bilen Turpan komandası bilen Altay komandasının 3. likni talış halkılığıç müsabıqısı ötküzüldü. Umumi halkılığıç müsabıqa 8. ayının 9. günü, yani ətta saat 20:20'da bivastı körüstülüdü. Kaşkar komandası bilen Eli komandasının çempiyonluğunu talıştaki katlı müsabıqısıga hemimiz birlikte guvahçı bulaydı.

Dünya Tiktak Topçılar Kespi Birleşmesi'nin Hengbing Çempiyonluk Müsabakası'da Wang Yidi oğusuz şaraitini özgertip, birge karşı tört netice bilen Zhu Yuling'ni yenip, ayalar yakı oynaş türünün tört küşlük mayırı Katar'a girdi. 8. ayının 8. günü Dünya Tiktak Topçılar Kespi Birleşmesi Hengbing Çempiyonluk Müsabakası'nın ayalar yakı oynaş türüdeki çarek el kılıkçı müsabakası'da döltümüz mayırı Wang Yidi aldı bilen bir meydan utturup koygan ahvalda o da tört meydan yenip, birge karşı tört netice bilen Zhu Yuling'ni yenip, ayalar yakı oynaş türünün yerim el kılıkçı müsabakası'ya girdi. Müsabakadaki konkret netice 5-11, 4-11, 11-13 hem de o da 2 meydanda 8-11 buldu.

Beşin supumuzga yeni uçurlar kaptoyan dostlarımızga yetkizildi. Deli Şingyun degen dostumuz Qashqar Kon Şernayesi zemin yesidiki yolla koşulmuştu ravan. Qashqanın avara ayıq bir qarap bagen bolsanız dep uçur beripsiz. Buldu hazır Qashqanın avara qaraydıgan bolsaq, yıqınqı 24 saat içinde yağmur yokken jumu hava bulutluq bulup, keyin tutuludu dep yazılıptu. Çöntiyen degen dostumuz men miyaq turup anlavattı men dep söz qaldırıptu. Güldestlerini sunğan dostlarımızga rahmet. Çoğun mena yeniliği duyğusuğa muhtaç. Her günü tahminen 15% vaqt sarıp kılıp, yeni şeylerini sınap bekiş. Adatta kılalmaydıgan, uçuraşmaydıgan işlerini kılış. Natunuş kişiler bilen tonuşuş. Yeni sahalarını sınap övünüp bekiş gerek. Nazar dairini kengaytıp, yeni elementlerini körgüzüp, turmuşunu özgertkendilen, andın turmuş ondaq zir kişilik. Ondaq çedigusuz tasir bermeydu. Bu kişilik hayatını özlüksüz yakın suda kravan kılıdı. Herkes kuruk, mänisiz kaldırmaydı. Yazdaki temsi kılışının köpüncüsü normal ahval. Belki ensirip getişinin acıdı yok. Bazı kişiler her yılı yaz gelgende nefes alalmay kılıdı. Binağı çıkanda ya ki hareket kılganda asallı asırap getirdi. Bu yürek, öpki meselesi bulmasın, belki kilmat sebebinden buluşu mümkün. Yukarı temperatura, yukarı nemlik şeraitte, havadaki oksigen miktarı azayıp, nefesliniş sistemisi ve nefes ayılınış sistemisinin yükü eğirleşip, adam bedeninin sığlık tarqıtış iktidarı acizlap, nefes alalmasıqtak oksigen kemlik duyğusu payda buludu. Onun da başka köpsandaki maddalar sıxtın keneyip, soğuktan tarıydı. Hava mı bunun sırtı da emez? Yaz pəsildə havanın zışlıqı azlaydı. Hava besimi başqa pəsillərge qarğanda tövən rəyh buludu. Oksigen miqdarımı az idi. Onun üstüge yuqır temperatura, yuqırı nəmlik adamge xuddi vurdaqı oxşaş təsir verdi. Hava besimi tövən bulsa, xuddi igizlikdə turğandak bulub, təbii halda adamge anca rahat tuyğu barmaydı. Lekin dostlarımız əskertimiz müşü yaz pəsildiki dəm sıqılışının köpüntüsü normal ahvalken, pek ensirip getişinin haciti yokken. Tok korsakı qitik ise adamın rastılı semir tüptemdi. Bazı kişiler korsuk doygandın kiyin, yeni birer piyalı qitik içini yaxş görüdü. Bunu azim kılışkı yerden beridu, dəb qaraydı. Əmliyyatta köpçiliknin tuyup getkendin kiyin, qitik içi tavsiye kılınmaydı. Çünkü qitik əsildilla, adamga küçlük toyuş duyğusu beridigan yemeklik bulup, toyğandın kiyin yeni qitik ise toyuş duyğusunu yığırlaştırıdı. Azim kılışkı paydasız. Onun üstüge qitiknin özüdümü, belgilik sığlıq miqdarı bar bulup, adam toyğandın kiyin qitik içiş sığlıqını, adam toyğandın kiyin müşü qitik işkende, sığlıqını artıqca qubul kılganğı tan barabar bulup diken.

Dostlar, yukarıda 107.4 qatnasını radiosunun tentarbiya ve sağlamlıq programısı bu iç 65 programımızını yaxtırıp anlayan barlıq dostlarımızga rahmet. Sapranla, ravan, bihatar bolsun, tinanla salamat bolsun. Mən programı riyasetçisi Qadir Yaqaysar, növetçi muharir.

Ürümçitki bir ultrak rayonunda 400 toxtalığı köpeytildi. 8-ci ayının 4-cü günü Ürümçi Yukarı Yan Teknikilik Kasıplar Taraqiyat Rayonu Qashqar Şarkı Yolu Koçu Başkarmasının Şinşin Mahallesi, Futay Yacu Ultrak Rayonu'nun cenubudaki bekar turğulu uzun bolğan bu şerde toxtalığı meydanı kuruluş ciddi ilip berilip atattı. Növbette meydanı tüzleş hizmeti asası cihetten tamamlangan bulup, kuruluş ettirdi emdi meydanı katıklaştırış, reşatkı orantış meşgulatı ilip barıdı. Genki kademde toxtalığı belge sızıqlarını sızıp, yurtuş üskünleri katarlıq yürüşlük əslahalarını orantıdı. Kuruluş süretiga asasen yeniden köpeytilgen 400 toxtalığı bir aydın keyin resmi şiltilişki başlaydı. Öy egilerinin aylık avtomobil toxtışaqı 70 yuan. Başka çayının avtomobillerinin vakitlik toxtışaqı saatiga 3 yuan buludu.

Dostlar, 107.4 qatna sanat radiosining Sapiringizni biz sirdosh programmasini davomlashtiryapmiz. Do'stlar, undoq bo'lsa, qitonlar davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Urumchi shaharlik ma'muriy ishlar mulozamat zalida yangi o'zgarish bo'ldi. Yaqinda Urumchi shaharlik ma'muriy ishlar mulozamat zali jalliq ko'paytirilgan mulozamat ko'zniki elastiklik mulozamat andisini rasmiy yo'lga qo'yib, ma'muriy ishlar mulozamatini kishilar to'piga agishib, harakatga keltirib, ammaning ish bajarishiga qulaylik yaratdi. Ma'muriy ishlar mulozamat zalining 3-chi qavatidagi mulozamat rayonida belgisi ko'zga ro'shanchilik qiladigan jalliq ko'paytirilgan 3 mulozamat ko'zniki kishilarning alohida diqqatini tortdi. Urumchi shaharlik sog'liq ma'lumot boyligi va ma'muriy ishlar mulozamati markazining xizmatchisi Mayin xizmatchi xodimlarining nomor ili sog'liq ma'lumotini o'dinliq ko'zitib, o'chirat turgan ammaning bir qadar ko'p ekanligini bayqagan aman jalliq ko'paytirilgan mulozamat ko'znikini qo'zg'itib, ammani bu ko'znakka berib kasb bajarishga yetaklab, ammaning saqlash vaqtining bak uzun bo'lib ketishidan unumlik saqlanganligini tunishtirdi. Jalliq ko'paytirilgan mulozamat ko'znikining ishga kirgizilishi yaqinqi yillardan buyon ma'muriy ishlar mulozamat zali sijil ilgari surayotgan universal qabul qilib to'plashtirib mulozamat qilish islohotining foydasidan bo'ldi. Navbatda bu joyda oldi supida universal qabul qilish, orqa supida turga ayirib tasdiqlash, universal ko'znakda kinishki chiqirishdek xizmat mexanizmi umumiyuzlik yo'lga qo'yilib, tarixsiz qabul qilish universal ko'zniki sahaga ayrılgan universal gözlük. İntayın aslandaki kesipler alaydı məxsus gözlükü birleştirilgən mülazimət qurulması şəkilləndi. 37 tarmaqının 769 türlük işini 15 parıqsız universal gözlükdə becirgil buludu. Karxana və amma iş becirgəndə bir işikdən kirib bir qitim numur alısılı buludu. Bunun bilən kesip beciriş önümü zor dərəcədə yuqur götürüldü.

0: Dostadın kegen uçurlar qırsaq sər bulbula deydu, hazır yolu uçurayı nengunyanın aldı, ravan deydu. Nen senden qaytip kevap sizde. Asiyenin ki, avazda uçurvaki anla paqayla. Neşer
1: yaşımsız, keskan sayılık olsun, ben de sizi salam.
0: Oy, rahmet.
1: Ha, degen maqsa qırsaq bu, peydi maqsam tığana yollaşım da tosakçıma. Neşo, yen ayatlı kodun, tumarı salgatıyı. Şinfanello yol şunda maşlaqın kep qatın yer alam. İyadın müşü dağbazanı alır o, digil bulmaydı o, sen diye de müşlanı idam.

0: alırım da alacağım çapı. Ben yemek yapayım ki.
1: Hmm.
0: Yıllarda çalışsak kim olayım. İşte çalışıp doğan yıllar. Hezi mahşamı koysanızdır. Bizim işine ipek çıkılık o.
1: Huzurlandınız mı? Koy bagen akşladın. Tortaksi Abdikerem, Mavo programının ki vakti yetişmedi sizge nakşlağa. Eskırka sizden uşu ha? Ayetlerden bir oranlaştı durulu ya. Şingfu, Aminigüle'de, Cencan Nürün, yahtırıp anlağın anlağı köptün köp rahmet. Ürümçi şehrinin ki kelgisi 72 saat kavarayı kırapaksak bugün keçidin ayet gündüz geçe. Ava uçuk bulurken temperatura 20'den 32 Celsius'a göre azıcık bulurken ayet keçidin muşu ayının 10. günü gündüz geçe ava uçuk bulurken temperatura 21'den 34 Celsius'a göre azıcık bulurken. Muşu ayının 10. günü keçidin 11. günü gündüz geçe ava uçuk bulurken temperatura 22'den 36 Celsius'a göre azıcık bulurken. Demek hava yakışken, yağmur mu yokken, yüleğilik avara yokken, aşu maşin yuğuzuşka taz maskeldiğen günkenmiş. Dostlar bir maşin anlanı yuğuzu.

Nurbiye deydi o. Keşkiniz hayırlık bolsun. Mema doktorxanda yataq titip davalanıp atqan. Ama yataq dişim bilen radio anlavatmez dep. Davamlıq yoqtırıp anlanla, ha?

Ma jençağın dünyanın davatı da asiyen sizge. Appaq sınlım, hapı bulmay azıraq saxlap durun, yollarınız ravan bolsun, işleriniz asan bolsun, naqşladı ozurlunup, terikmey, özünüzünü bir aram kınmay saxlap durun, yollarınız içirip gidido, deyido cuma asiyen sizge jençağın dünyanın.

Hörmətli radio anlıqcı dostlar, şunun bilan bugünkü sizge rahmet eytqun ba programımız axırlaşdı. Yaqtırıp anlıqın alağı köptün köp rahmet eytimiz Risalat Qasim riyasetçilik qildi, növetçi muharir Zəpər Məmtimin.

0: Her günü seherde işkımanganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansızlanan karşılığımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günü xoştabassum bilen kütüp alğan qadirlik dostlar, ätigenlikinla xayirlik bolsun. Bugün 2026 yıl 8. ayının 9. günü yekşembe. Dihanla kalendarı boyunca 6. ayının 27. günü. Her gün ätigende turup, özünüz bilidigan naqşı qığınşı. Şunda kılsınız, turuplu özünüzden hoşal bulvaqanlıqınız ne?

keyfiyatınızın kötürülüp atkanlığını his kılasız. Özünüzün keyfiyatını tanışışını ögünüp alaylı. Keyfiyatınız tüvencağda sırkı çıkıp kuyaş nurudun huzurlanan. Aylığınızgiler ve dostlarınız bilen obdan paranlaşıp yürek sözlerinizi eğitin. Keyfiyatını turaklaştırışımı bir kıl mühim ıhtıdar. Şunu dostum, herkes keyfiyatka futturup koymağın. Keyfiyatınızı tanışışken mahir bulsanızla turmuş siz oylığanda gidek güzel buludu. Dostlar, hoşallıkla her günü tekrarlansın. Bəxtiyarlıq yılma yıl davamlasın. Yat itişler üzülüp kalmasın. Sağlamlıq, həmmeylenge məngü, həmra bulsun degen güzel təvziyyələrimiz bilen bugünkü 107.4'ün Xayirli Səhər programımızına başlayımız. Programımız Aram Küllürünlağa hoşallıq və yaxşı keyfiyyatlarını beğişliq olsun. Mən riyasetçi Zümrət Mütəllib. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu əbçisi Sılu Şitin'də masqadamda anlatılıdı. Programımızı Sılu Şitin əbçisi də anlaşınlarını qarşadımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızğa tövəndiki məzmunlarını oranlaşdırdıq. Aval turmuş bilimleri səhibimizdə, çökünü yuyup bolğandan kin, uçunu yuqurğa qarıtıp qoyun. Tamaq yegəndə daim tilini çişləveliş, Nemidin deyirək bir doğu qatarlıq məzmuna da sözə birimiz. Proqramımızın sağlamlıq savadları səhibisi də besimnin bək çoğun ikənliqini bildirdiğən bir qancı ifadə. Qaysı hərqətlə balılarının üsüşünü ilgiri sürüdü qatarlıq məzmunlardan savad sözə birimiz. Qınəmsi dostlar, diqtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

0: Dikkatinizi merkezleştirip Apti Mobil haydan. Yan telefon oynama. Yol ıgızıgı kagende etrafını yakışık gözdün. Piyadelagi yol verin.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu anlıqıçılarının səpərgi xoşal atlanıp yollarının ravan bolışını, öyge aman isen kaydışını ümit kılıdır.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.